0: www.zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
1: Science World'de açılan canlı yeni sergi, Renk. Dünyayı yeni bir ışıkta görünü keşfedin. Meraklı çocuklar ve oyun sever yetişkinler için parlayan mineralleri, optik illüzyonları ve uygulamalı deneyleri keşfedin. Rengi görün, ışıkla oynayın. Hayran kalın. Science World'de şimdi açık. Biletler museumvictoria.com.au adresinden alınabilir.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: Kadın sağlığı çok uzun zamandır göz ardı ediliyor. Artık daha iyisini yapmanın zamanı geldi. Daha iyi destek, daha anlaşılır bilgiler ve daha erişilebilir bakım. Endometriosis, rahim içi araçlar için ücretsiz ağrı kesici ve menopoz desteği. Sizin daha iyi hissedebilmeniz için biz daha iyiye gidiyoruz. womenshealth.vic.gov.au adresini ziyaret ederek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Victoria Hükümeti Melbourne tarafından yetkilendirilmiştir.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelik ise yıllık $16.
5: Victoria Hükümeti daha fazla konutun kapılarını sizler için aralıyor. Böylece Victoria'da daha fazla kişi ev sahibi olabilecek. Bunun için tam da yaşamak istediğiniz yerlerde ulaşıma ve hizmetlere yakın daha fazla ev planlıyor. Ayrıca henüz tamamlanmamış projeden alınacak daireler ve bitişik nizamlı evler için ödenecek damga vergisini düşürüyor. Bununla da kalmıyor. İlk evini alacaklara yeni bir ev alıyorlarsa veya inşa ediyorlarsa $10,000 destek veriyor. Yeni ve uygun fiyatlı bir evin kapısını daha erken aralamak ister misiniz? Ayrıntılar için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti Melbourne yetkisiyle yayınlanmıştır.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: 3ZZZ Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3ZZ.com.au'dan online yayınlanmaktadır.

0: haberler.
1: CHP'nin Kasım 2023'teki 38. olağan kurultayının şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davada karar veren mahkeme, Özgür Özel'in tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetiminin görevi devralmasına hükmetti. Kemal Kılıçdaroğlu, istinaf mahkemesi kararının bir ayrışma vesilesi değil, kenetlenme fırsatı olması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'nin mutlak mutlan sürecine ilişkin konuştu. Kararın temiz yolu açıktır, yargı süreci devam edecektir dedi. Bakan Gürlek, sürecin hukuk düzeni içerisinde işleyeceğini de belirtti. NATO Dışişleri Bakanları toplantısı İsveç'te başladı. İki gün sürecek toplantının ilk gününde bakanlar gayri resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Katil İsrail'in alıkoyduğu 85'i Türk, 422 küresel Sumud aktivisti Türk Hava Yolları'na ait 3 uçakla Türkiye'ye getirildi. Aktivistler, havalimanının VIP salonunda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bazı yetkililerce karşılandı. Yaralı olanlarsa ambulanslarla hastaneye taşındı. Gazze'ye insani yardım götürmek üzere yola çıkan Sumud filosuna haydut İsrail güçlerinin yaptığı hukuk dışı müdahale Yunanistan'ın başkenti Atina'da protesto edildi. Binlerce kişi İsrail Büyükelçiliği'nin önüne yürüdü. Sumud filosu üyelerine yapılan hukuksuz tutuklamalar ve insanlık dışı muameleye karşı sloganlar atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Efes 2026 tatbikatı seçkin gözlemci gününe katıldı. Yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle ilgili bilgi aldı. Teknoloji yarışmasında dereceye girenlerin projelerinin yer aldığı sergiyi de gezdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada dengelerin değiştiğini vurguladı. Türkiye'nin yeni dönemin etkili aktörlerinden biri olarak öne çıktığını söyledi. Ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrarı savunmaya devam edeceğinin altını çizdi. İzmir'de Efes 2026 tatbikatında konuşan Erdoğan, Türk ordusu küresel barışın en önemli güvencesidir vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri yoğun ilgi görüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da Türk mutfağının eşsiz örnekleri yabancı misafirlere öğretildi. Azerbaycan, KKTC, Irak, Almanya ve Fransa'da birbirinden özel Türk lezzetleri tanıtıldı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk mutfağının köklü tarihimizden, kültürümüzden, gelenek ve göreneklerimizden bize kalan en anlamlı miras olduğunu söyledi. Bizler sofraya sadece yemek yemek için oturmayız. Aynı zamanda gönlümüzü ve ruhumuzu da doyurmak için oturuyoruz dedi. Duran, Gaziantep'te düzenlenen Türkiye'nin gastro diplomasi modeli sofra ve miras programına video mesaj yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Boğaziçi Yönetimi AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye götürülen 60 şüphenin ifadesi tamamlandı. Şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 25 şüpheli tutuklanırken 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Ordu'da sel evin içinden caddeye şelale gibi aktı. Bartın'da sağanak sonrası Arıt Deresi taşma noktasına geldi. Evleri ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da denizin rengi değişti, Zonguldak'ta ise araçlar yolda mahsur kaldı. Hatay'da sağanak sele dönüştü. 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları sürüyor. Samandağ ilçesi genelinde eğitime bir gün ara verildi, ekiplerin hasar tespit çalışması sürüyor. Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne, Çanakkale ve Balıkesir dışında Marmara, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Osmaniye, Kahramanmaraş, Niğde, Kayseri, Tokat, Kars, Ardahan ve Hakkari çevreleriyle Adana'nın kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Haberleri dinlediniz.
0: Sizin diliniz, sizin sesiniz, sizin radyonuz. 3Üçse Türk Radyosu sizinle güçlü. Hemen üye olun veya üyeliğinizi yenileyin. Yıllık sadece $11 indirimli, $16 tam üyelik. 3zzz.com.au'dan online üye olun veya 9415-1928 numaralı telefonu arayın. Unutmayın, bu yayınlar sizinle var olacaktır. Sadece dinlemeyin, üye olarak desteğinizi gösterin. 3Üçse Melbourne Türk Radyosu sizin radyonuz. Mayıs pazar diyorum ya, cuma yayınımızdan tüm dinleyicilerimize hayırlı cumalar dileklerimizle yayınımızı açıyoruz değerli dinleyiciler. Haberlerle başladık. TRT'den almıştık haberleri, Türkiye haberlerini, Türkiye ve dünya haberleri olarak gündemde olan konularımız var. Evet. Recep'le birlikte bugün Yusuf Kaya ve Recep uzun aradan sonra tekrar cuma yayınında evet. beraberiz. Cuma yayınlarını beraber bu şekilde canlı olarak yapmaya çalışıyoruz ama araya bazı şeyler çıkıyor, giriyor. Ondan sonra biz gene paket olarak devam evet. ediyoruz Recep sayesinde.
2: Estağfurullah.
0: Ve mümkün olduğu kadar gelmeye çalışıyoruz ki canlı yayın yapalım diye. Yani Türkiye'de şimdi çok seller var. Melbourne'da şu anda havalar güzel sayılır.
2: Bugün için
0: ama bu gece 5 dereceye düştü. Evet. Dışarıya baktıysanız değil mi? Kar yağmış gibi.
2: Kıra dediğimiz.
0: Kıra yağdı. Evet. Bu uzun zaman olmamıştı. Bu sene ilk defa oluyor. Evet. Bugün hava genellikle açık ama güzel bir hava.
3: Sene bu oluyor da tabii sen olunca 11-12'ye kadar yattığın için herhalde farkında değilsin. Kıra
0: olunca yok estağfurullah ben bazen camiye gidiyorum sabah namazı falan. Onu söylemek istemem. Şimdi bugün genellikle öyle kıra olunca o gün hava
2: tabii
0: güneşli
2: güzel
0: oluyor.
2: Tabii. Evet. Sisli olunca da güzel olur.
0: Biz gelirken de çok güneşli bir hava vardı. Genellikle güneşli.
2: 16'ya kadar çıkıyor
0: 17
2: bu arada.
0: Derece. 17 derece.
2: 17'ye mi çıkıyor?
0: Yarın gene 17. Yarın bulutlu ama yağmur yok.
2: Evet.
0: Pazara bakıyorum. Yağmurlu. %50 yağmur var. Pazartesi gene yağmurlu. Yağmurlu bir hava geliyor ama sıcaklık 17-16 şeklinde devam ediyor.
2: O bayramın havasını da söyleyelim istersen çarşamba
0: bayram
2: gün.
0: Bayram çünkü önemli değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet yani bayram malum bayram namazı camilerin sayıyı kaldıramaması evet. nedeniyle dışarıda kılınıyor. Bendeki şeye göre yağış gözüküyor inşallah.
0: Wednesday değil mi? Yağmurlu çarşamba günü. %48 yağmur ama o gün çok vardı.
2: Hayır, değişebilir Melbourne havası
0: ya
2: malum.
0: Çok yağmurlu olur veya hiç olmaz. Yani. Ama eskiden beri bizde öyle bir şey var. Kurban gözü yaşlı olduğu için hep yağışlı geçer var mı öyle bir şey?
2: Bizde de derler yani özellikle Anadolu'da kurbanın ya. Kanını yıkar derler. Yani
0: bir de o var. Kan ne yıkanacağı zaman, için o gün mutlaka yağmur yağar diye öyle bir
2: kurban bayramında var. Mutlaka bir yağmur gelir derler.
0: Yine yağmurlu olabilir. Görünüyor belki doğru yani.
2: olabilir. Bu arada evet. dışarıda bayram deyince biliyorsunuz şehir merkezindeki camiler çok küçük ve yetersiz olduğu için sayılar. Zaman zaman parkta
0: o
2: bayram
0: parkı
2: namazı
0: söyleyelim.
2: Kılınıyor.
0: Ben aslında oraya gitmek istiyorum bir gün ya. O aslında evet. güzel bir şey.
2: ICV'nin yani Victoria İslam Konseyi'nin Flagstaff dediğimiz parkta.
0: Queen Victoria Market'in az ilerisinde.
2: Evet hemen ilerisinde. Adres de kolay.
0: Onun ilanları
2: şekilde.
0: Var.
2: King Street ile William Street arasında ilanları var. Victoria İslam Konseyi'nin sayfasına da girerse dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bayram namazı bu
3: işte
2: bayramda da parkta kılınacak. Ben de onu düşünüyorum akşamdan beri. Acaba bir tedbir alınacak mı? Yani bir çadır falan
0: giyip de gelin mi diyorlar değil mi?
2: Yani o ilanlarında yazmıyordu ama
0: bilgi verirlerse biz de
2: mutlaka,
0: söyleriz.
2: Mutlaka bayram namazını kılmak isteyen vatandaşlar için, yani şehir merkezine biliyorsunuz uluslararası öğrenciler, işte çalışma vizesiyle gelenler, orada görev yapan çok sayıda Müslüman var. ICV'nin merkezinde de yetmediği için evet. alan bayram namazı parkta kılınıyor. Bir
0: de, gelenekselleştirdiler yani evet. her bayramda onu yapıyorlar.
3: Oradaki bayram namazının görüntüsünü son zamanlarda çeşitli kesimler kullanmaya başladı.
0: Sosyal
3: yani
0: medyada
3: olumlu
0: görüyorum.
3: Olumsuz. Evet. Hani evet. Mesela, ırkçılar işte Avustralya'da işte Avustralya'nın nereye gittiğini göstermek açısından işte o Flagstaff'taki o kalabalığı gösterdiler. İşte bakın bu hallere geliyoruz gibi.
2: Evet.
3: Ayrıca Müslümanlar da özellikle bütün dünyada Avustralya'da işte İstanbul'a kadar yayılıyor. O da onları hani promote etmek için onlar da onu gösteriyorlar. Gerçekten o Flagstaff yani her zaman konuşuyoruz. Aslında evet. Melbourne gibi bir yerde bir caminin düzgün bir cami olmaması.
2: Merkezde değil mi?
3: Merkezde yani gerçekten büyük bir kayıp. Ya bu kadar İslam toplumu bir tane cami inşa edememiş oraya.
2: Evet.
3: Esasında orada Somalilerin yeri daha büyük.
2: Daha büyük evet, evet. Bazı camileri bilmiyor vatandaşlar evet. da tabii ki, ama daha çok işte şehrin tam merkezinde olduğu için Victoria İslam Konseyi'nin evet. merkezi, oraya çok biliyorsun zaman zaman aşağı yukarı her gün uğradığımız bir yer ve her vakitte cemaatle namaz kılınan bir yer. Dolayısıyla önemli bir yer. Bayram namazı saatini de söyleyelim. 7.15'ten itibaren başlıyor. 7.45'te. 7.45'te başlıyor ve kendi seccadelerinizi getirin.
3: 7.15
2: yani oradalar.
3: Yani şöyle bir saat sonra, güneşin doğuşundan bir saat sonra olur.
2: Evet. İşte normalde 7.45'te hazır olacağız evet. diyorlar ve artık seccadelerini getirmesini istiyorlar. Demek ki yetmeyebilir abi, onların serdiği.
3: Bizim Türk camilerinde aslında mesela 8.15'te tam olarak kılınır.
2: Evet.
3: Çünkü 7.15'te. Ama tabii ki erken önceden vaaz var. Tabii
2: burada konuşmalar geliyor. Olacaktır tabii, muhtemelen.
3: Tabii. Bir de tabii birçok insan zaten sabah namazından sonra gitmiyor.
2: Yani evet. Mesela, onu da uyarmışlar. Diyorlar ki sıcak, yani kendinizi üşütmeyecek şekilde kıyafetlerle gelin.
3: Evet.
2: Çocuklar ve bayanlar için de yer ayrılmış, onu da belirtiyorlar. Dolayısıyla yani burada bayram namazı olacak. Dediğim gibi
0: Facebook sayfamız açık.
2: Evet.
0: Onu söyleyelim. Facebook Melbourne Türk Radyosu'ndan canlı olarak izliyorsunuz şu anda. Orada yazarsanız yorumları ve değişik bilgilerle ilgili sorularınız olursa buradaki arkadaşlara, onları da cevaplayabiliriz. Radyomuzun üyelik kampanyası devam ediyor. 30 Mayıs'a kadar. Mayıs 30 mu çekiyor?
3: Mayıs
2: 31 olması lazım.
0: O sonuna kadar aidatlarını ödeyenlere hediyeler var. Onları Facebook sayfasından görebilirsiniz. Ama asıl şey belli bir sayıya ulaşmamız lazım. Şu anda yarılardayız. 200'ün üzerine çıkmamız gerekiyor. Şu mevcut yayınlarımızı tutabilmek için. Çok sayıda ödemeler var. Onları birazını yapacağız az sonra. Ben de yapacağım siz devam ederken.
2: Evet.
0: Bu arada bildiğiniz gibi cenazelerimiz oluyor. İşte Melbourne Türk Radyosu sayfasından ve radyomuzdan bunları ilan ediyoruz. Eşref hocamız evet. tarihi bir şeyi vardı.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Özellikle Coburg Camisi'nde.
2: Çok sayıda kişiye emeği geçmiş değil mi? Kur'an üretmiş.
0: Milletin ilk göz ağrısı diyelim Müslümanların. Evet. Müslüman Türklerin daha doğrusu.
2: Evet.
0: Herkes orada bir şeyi vardır. Tarihi anısı vardır burada yaşayanların. Eşref Hoca da orada işte hocalarımız vardı. Fahri Hoca işte
2: görevli hoca.
0: Diyanetten gelen İmam Hatip ilahiyat mezunu fazla yoktu o zaman. Onlar burada özellikle işte Eşref Hoca, Mustafa Yıldız Hoca, İhsan Hoca, bunlar Raşit Hoca. Bunlar oradaki görevleri yapıyorlardı. Adil Hoca hepsinden söylemiş olayım da.
2: Evet.
0: Unuttuysa. Allah razı olsun. Onların sayesinde o cami gelişti, büyüdü. Bugünkü Milli Görüş'ün işte aldığı okullar, camiler.
2: Altyapılar oradan değil mi?
0: O altyapı oradan. Hı. Onlar olmasaydı. Bayram Öcal mesela.
2: Evet.
0: Basın yayın. O zaman o gazete basıyordu.
2: Daktiloyla değil mi?
0: Daktiloyla yazıyor. Ondan ben devraldım. Daktiloyla kes yapıştır usulü falan vardı o zaman. Gene de bir bayağı bir gazete gibi gazete çıkıyordu yani. Evet. Ördekleri var elimizde. O zamanki şartlara göre. Sonra bilgisayar çıkınca biz daktiloyla ben sonunu düz getirmeye çalışıyordum. Gazete yazısı gibi olsun diye. Yani arayı açarak falan. O otomatik yapınca ya ne büyük
2: ne büyük
0: teknoloji. Öyle bir sevindik yani. Allah gani gani rahmet eylesin.
2: Amin, amin. Biz o döneme Eşref yetişmedik hocamız, ama sizin anlattıklarınız, ama, gördüklerimiz hakikaten...
0: O dönemin şeyinden işte Eşref Hoca, belki son ondan Ahmet Ateş mesela daha önce vefat etti. Amin, onlar o zamanın şeyleri.
2: Evet.
0: Ben Facebook'a bir de resim koydum o zamanki resimden. 81'lerde falan da o resim. Orada işte şeyi görüyorsunuz, Eşref Hoca genç.
2: Evet. Evet.
0: Biz daha çocukuz falan.
2: Allah rahmet eylesin.
0: O gitti, Allah rahmet eylesin. Dün onu uğurladık. Bugün de genç bir kardeşimiz. Yani bana çok şey oldu. Duyunca inanamadım bir ara.
2: Evet.
0: Bu resim göndermişti bizim arkadaş. Osman Aygün. Çok Allah, efendi, Allah çok dürüst. Evlatlarıyla hep birlikte ailece İslami konularda çok hassas bir kardeşimiz ani bir kalp kriziyle vefat etmiş.
2: Allah rahmet eylesin.
0: Onun cenazesi de bugün Medevas Camisi'nde öğleyin kılınacak.
2: Evet.
0: Ve Hokner Mezarlığı'nda defnini yapacağız. Evet. Allah gani gani rahmet eylesin. Nikah sevenlerine de başsağlığı diliyoruz buradan. İnşallah öbür cennette buluşuruz diyelim, değil mi?
2: Evet.
0: Öyle diye böyle dua edebiliriz herhalde.
2: Allah rahmet eylesin. Bizim de tanıdığımız, sevdiğimiz bir arkadaşımızdı. Vefatından önceki pazar, yani geçtiğimiz pazar bir aile dostumuzun düğününde kucaklaşmıştık. Yani sen o ilanı koyunca Osman Aygün yazıyor. Ben de altını üstünü okuyorum. Annesi mi, babası mı? Türkiye'den bir yakını mı? Yani Osman
0: diye.
2: Kardeşimizin vefat ettiğini
0: inanamadım.
2: İnanamıyorum da acaba ya. Diyorum yani bir akrabası mı?
0: Resmi aldım, daha hiç bakmadım. Yani bir süre sonra başka bir yerden gördüm Osman Aygün vefatı.
2: Evet, yani Milli Görüş'ten de gördüm işte, o arada ya, paylaşılmıştı ya. Milli Görüş'ün sayfasından.
0: Şaşırdım o zaman.
2: Orada da tekrar baktım Allah. Ama Osman Aygün deyince artık kesinleşti. Allah'ım mekanını cennet etsin inşallah. İyi bir
0: amin.
2: Kardeşimizdi.
0: Amin.
2: O gün de cenaze evine uğradık. Doluyor, taşıyordu. İnanın caddede park edecek yer yoktu. Bir insanın ne kadar sevildiğinin ve ahirete, hani diyorlar ya, arkasından güzel sözlerle anılacak kişiler deniliyor ya. O kardeşimiz de onlardan biri olduğundan eminiz inşallah. Mekanı cennet olsun ailesine, bütün ailesine, arkadaşlarımıza, hepimize, Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Gerçekten önemli bir kayıp toplumumuz adına. Mekanı cennet olsun.
0: Amin inşallah.
2: Evet, bu şeyler maalesef sırayla toplumumuzun yaşadığı bir olay. Bazen diyoruz ya, hani Avustralya'daki sayımız çok fazla artmıyor ama mezarlıktaki mezar taşlarımız, Müslümanlara ayrılan bölümde o mezar taşları, Türk isimleri, Müslüman isimleriyle birlikte hızla artıyor. Artık toplum acaba Faulkner'daki Müslüman mezarlığı dolarsa nereye gideceğiz şeklinde yorumlar, endişeler ya da kaygılar var. Tabii ki o da herhalde Vitilsi tarafında bir mezarlık yapıldığını biliyoruz. O tarafa evet. doğru gidecek. Buradan tekrar senin saydığın, deminki saydığın bütün abilerimize, emeği geçen herkese, yani isimlerini Allah. Sayamadıklarımız, bizim tanımadıklarımız hepsine Allah rahmet eylesin diyoruz. Evet, programımıza devam edelim. Tabii hocalarımız vefat ediyor, kardeşlerimiz vefat ediyor. Bizim yıllardır gündemden düşürmemeye çalıştığımız Yusuf, gösterilerde gittiğimiz konular. Evet. Şu anda Avustralya'da biraz sakinledi ama dünyada gündemden düşmüyor. Düşürülmemesi de gerekiyor. Çünkü Filistinlerin yaşadığı zulüm, katliam evet. bir şekilde unutturulmaması gerekiyor. Bu konuda da aktivistler yılmıyorlar maşallah, dünyanın her yerinden filolar şeklinde denizden
3: bu sürekli gidiyorlar.
2: Sürekli gidiyorlar, bir de karadan da gidiyorlar. O da yola çıktı biliyorsun, o da var. Asıl orada nasıl olacak onu da oraya yaklaştıklarında üzerinde dururuz. Bu Sumut filosu ile ilgili İsrail'in davranışları gerçekten
0: evet.
2: iğrenç.
0: Dışı yani.
2: Elleri kelepçeli insanlara orada saygısızca yani. Öyle kafalarını yere adeta yapıştırmış bir şekilde resimlemeleri, görüntüleri dünyada infial uyandırdı diyebiliriz. Evet. Bu konuya duyarlı ülkelerde diyelim. Avustralya dahil kınamalar var. İsrail, İtalya özür bekliyoruz gibi açıklamalar var. Ne söylemek istersin? Çünkü yakından da takip ediyorsun
3: bir
2: biliyorum.
3: Bu Smoot filosu gerçekten çeşitli yollardan özellikle Avrupalılar ağırlıklı olarak Avustralya'dan da var değil mi?
2: Bak, 11 kişi
3: 11
2: Avustralyalı
3: da varmış.
2: Galiba 420 kişi ya da 445 bin tam böyle rakamlarda şeyim var.
3: Evet.
2: Türkiye'ye getirildi bu arada.
3: Evet evet Türkiye'ye getirildi.
0: Evet uçakla geldiklerine.
3: Özel uçaklar göndermişler Türkiye'ye onları geri getirmek için. Gerçekten takdire şayan yani en azından insanların orada aslında
2: müthiş direniyorlar değil mi? O küçücük teknelerle o
3: aktivistler orada neyle karşılaşacağını biliyorlar aslında.
0: Biliyorlar.
3: Nasıl muamele göreceklerini biliyorlar.
0: Alçak muameleler yapıyorlar.
3: Değil. Darp
0: bunu
3: ediliyorlar.
0: Bilerek gitmişler yani.
3: Evet güya aşağılıyorlar. Esasında kendi kendilerini aşağılıyor şu an İsrail.
2: Dünyanın gözünde evet.
3: Yani sanki biz bunları yapacaklarını bilmiyor muyduk yani? Bu aslında aktivistlerin yapmak istediği şey bunu zaten ortaya dökmek.
2: Evet.
3: Yani bu bak biz gidiyoruz bizi aşağılayacaklar. Aha bak gerçekten
2: görün
3: de yapıyorlar.
2: Yani bu sadece Filistinlilere yapmıyorlar bunu.
3: Tabii herkese yapıyorlar.
2: Her insani davranışa sahip olan herkese bunu uyguluyorlar.
3: Ya kendi meşrebinden olmayan herkes onlar için köledir yani onlar için. Herkesi öyle görüyorlar. Öyle bir anlayışları var zaten. Evet. Özellikle orada iki tane bakan var. Bir tanesi işte o
2: İsrail Barber dedikleri. Evet.
3: Asıl o yani bir de onun Maliye Bakanı var. Aynı partiden ikisi. Evet. Bunlar orada aşırı sağcılar yani artık faşistin faşisti öyle diyelim yani. Hatta onu kimi Avrupalılar da onlardan rahatsız oldu. Özellikle onlardan özür bekliyor. Hatta kendi şeyi bile hükümetin dışişleri bakanı biliyorsunuz bir dışişleri bakanının işi kendi ülkesini biraz dışarıya
2: temsil etmek, iyi göstermek ya da savunmak değil mi?
3: En son İsrail'in dışişleri bakanı bile tepki göstermiş ama onun tepkisi yani bunları niye gösteriyorsun diye. Hani bir yapıyorsun bir de gösteriyorsun.
2: Madem çekiyorsun yaptın bir de niye yayınlıyorsun?
3: Orada yani insanlar hakaret ediyor. Onları küçük düşürüyor. Onları videoya çekiyor ve bunu dünyaya servis ediyor. Yani İsrail Dışişleri Bakanı.
2: Burada başka bir şey de var değil mi? Yani bu kadar yaptığı rezilliği insanlık dışı uygulamayı zaten teslim aldığın kelepçelediğin bayanların olduğu işte gençlerin yaşlarında olduğu bir ortamda bunu çekip yaptığın bu insanlık dışı uygulamayı ve pervasızca dünyaya da servis edebilmek. Bunun açıklaması çok şey ya, garip nasıl
3: bu
2: bir şey
3: oluyor biliyor musun? Geçenlerde bir tanesi açıklama yaptı çok aslında bunu iyi açıklıyor. Diyor ki dünya bizi sevmiyor diyor. O zaman biz de diyor korkuyla diyor bunları sindirelim. Yani burada mesela Filistinlilere yaptıkları da o mesela. İşte hapishanelerdeki o işkencelerin sebebi de o. Hem yapıyorlar hem de yayınlıyorlar ki bakın biz bu kadar şeyiz, zalimiz. Yani bize bulaşmayın.
2: Size de yaparız.
3: Bize istediğimizi
2: hani
3: verin.
2: Onu demeye çalışıyorlar. Siz buraya Filistinlilere yardıma geldiniz. Bakın size de aynı benzer bir aşağılık muamele yapıyoruz.
3: Size burada işkence yaparız. Size burada en aşağılık işleri yaparız. Tecavüz mesela. İnsanları tecavüz, köpekleri tecavüz ettiriyor. İnanılmaz bir şey yani. Dünyada aklına gelebilecek her türlü çirkefliği, pisliği yapıyorlar bunlar. Ve bunu da dünyaya servis etmekten çekinmiyorlar. Çünkü orada o Siyonistlerin bir kısmının şeyi bu, bakış açısı bu. Biz bunlara en kötü işkenceleri, en kötü zulmü yapalım ve bunun bütün
2: korksunlar.
3: Ki,
2: ama insanlar korksunlar korkmaz diyor. Ki.
3: Evet.
2: Hani zulmle abad olunmaz.
3: İşte ama işte onların öyle bir mantığı yok. Onlar öyle düşünmüyor. Çünkü onlar kendileri korkar ölümden. Kendileri böyle zulme uğramaktan korkar. Çok korkarlar. Ama başkalarına zulüm ederek o insanları sindirebileceğini düşünürler. Böyle bir anlayışları var maalesef. Bu da yani bu Smoot filosuna oradaki aktivistlere yaptıklarının bence böyle bir şeyi var. Background'u var. Amaçları işte bir sonrakileri korkutmak ya da yani buna yeltenecek olanları korkutmak. Bu şekilde böyle kendilerini güvende hissedeceklerini düşünüyorlar. Böyle garip bir şeyler var, anlayışları var. Evet. Zaten bütün dünya tepki gösterdi buna. Evet. Yani artık bir de çünkü her ülkenin neredeyse vatandaşı var. Evet. Özellikle Avrupalıların. Dolayısıyla
2: 45 ülke yanlış hatırlamıyorsam kalabalık.
3: Yani bir ülke eğer bir ülke ise gerçekten kendi vatandaşına yapılan bu muameleyi yeter velev ki orada İsrail'i destekliyorsun. Yani örnek veriyorum Almanya.
2: Evet.
3: Yani gerçekten şu an Siyonistler en fazla destek veren.
2: Bir de gösterilere müdahale ediyorlar.
3: Evet. Gerçekten Almanya'nın tutumu utanç verici şey. Utanç verici. Gerçekten koskoca Almanya'nın bu hale düşmesi. Zaten yani bir teslim almışlar onları. İşte orada işte Siyonist lobi onları işte 2. Dünya Savaşı'ndan işte Hitler'den vesaire Holokost'tan teslim almış durumda. Dolayısıyla artık İsrail'in yaptığı hiçbir zulme sesini çıkaramıyorlar. Ama velev ki yani Almanya bile olsa Yani vatandaşına böyle muamele yapılırsa tepki göstermesi lazım. Evet. Ki yani insanlar kötü bir şey yapmıyor. Orada Gazze
4: yani hiçbir şey
3: kendi toprakları
4: yani,
3: da değil. Evet, evet. Tutuldukları yer uluslararası sular.
4: Evet.
3: Ve oradaki insanlara insani yardım götürmeye taşıyorlar, götürmeye çalışıyorlar. O açıdan bakıldığında yani tipik bir İsrail şeyi. Ama bu defa biraz daha fazla tepki geldi. Herhalde yaptıkları muameleden dolayı. Bu İçişleri Bakanı biliyorsunuz bütün Avrupa'da da artık şey oldu.
4: Muhtemelen giremeyecek bazı
3: yaptırım tabii onlar yaptırma yani işte Avrupa böylece kendisini biraz temize çıkarmaya çalışıyor. Orada iki tane bakan var dedik ya. Yani.
4: Onları suçlayıp
3: çok çirkefler bakanlar. Onlara işte yaptırım uyguluyor. Böylelikle işte İsrail'e tepki göstermiş oluyor. Evet. Yani bu da tabii işin ucuz tarafı yani. Bu kadar zulme ortak olmadan kaçınmanın ucuz tarafı bu. Ama o iki bakan da yani etkili bakanlar. Biri Maliye Bakanı. Evet. Para yönetiyor. Biri İçişleri Bakanı.
4: Evet, evet. Bütün içeride... Zaten emir ondan çıkıyor.
3: Emir ondan
4: operasyon
3: çıkıyor.
4: Operasyon emirleri.
3: Bütün mesela biliyorsunuz yakın zamanda idam kararı aldılar.
4: Evet.
3: Yani meclisten çıkardılar. Herhalde Anayasa Mahkemesi'ni bekliyorlar. Belki bir ihtimal mahkeme reddedebilir. Hani uluslararası tepkileri biraz şey yapmak için, azaltmak için.
4: Evet.
3: Ama yani zaten oradaki insanlar belki öldürülseler, şehit olsalar belki daha iyi olacak onlar için.
4: Eziyet
3: yani
4: çekiyorlar çünkü
3: o kadar şeyden, yani. İşkenceden sonra. O yüzden bence yani oradan çıkacak idam kararında çok bir önemi yok.
4: Bu arada Avustralya tepkiye de devam ediyor aslında. Az önce dedik Dışişleri Bakanı'nın kınaması vardı. Ve bugün de saat 5.30'da Melbourne şehir merkezinde Flinders Station'ın o bulunduğu bölgede bu İsrail'in yaptığı zulümlere karşı bir tepki eylemi gerçekleştirilecek saat 5.30'da.
3: Evet.
4: Snap action dedikleri şekilde. Çünkü daha önceden ilan edilemedi. Çünkü ani bir şey gelişme olduğu için.
3: Evet.
4: Öyle bir eylemde İsrail'in yaptığı zulümler protesto edilecek.
3: Evet.
4: O da Avustralya halkının tepkisi başladığı günden
3: sürekli
4: beri
3: böyle bir şey
4: devam
3: var, eylem
4: ediyor.
3: Dalgası var İsrail'e karşı.
4: Evet,
3: artık o duyarlılık şey yerleşti.
4: Yerleşti evet, çok önemli. Bu arada şeyde de çok değişik şeyler oluyor. Yani özellikle Avustralya'nın içindeki tepkilerin dışında İsrail'in yerleşimcilerin uyguladığı şeyler de çok inanılmaz şeyler. Yani gittikleri bölgelerde ağaçları sökmeleri, insanların bağını bahçesini darma duman etmeleri, tabiri yerindeyse çocuk parklarına girmeleri. En son gördüm girdikleri yerde hayvanlarını kaçırıyorlar.
3: Koyunları çalıyorlar. Koyunların çobanı 16 yaşındaki çocuğu da şehit ettiler.
4: Evet. Yani bu acayip bir şey. Yani hani bir şeyle tanımlayamıyorsun yaptıklarını. Tamam orada bir İçişleri Bakanı ve Maliye Bakanı var. Zulmü oldukça güçlü bir şekilde onların sebep oluyorlar ve destekliyorlar. Diğer tarafta da oradaki insanların da yaptığı insani şeyler değil. Yani şeylerin özellikle yerleşimci
3: yerleşimcileri özellikle oraya yerleşti. Oraya yerleşim
4: zaten onlar gidiyordur değil mi oraya?
3: Yerleşim yani, tabii özellikle yani o işleri yapılacak, o zulmü yapacak insanları oraya yerleştiriyorlar. O bilinçli bir zaten tercih. Zaten şimdi Gazze'yi de istiyorlar şimdi. Gazze'nin diyorlar ki güvenliği hani onlar tırnak içerisinde söylüyorum. Güvenliği orada yerleşimcilerin oraya gitmesiyle mümkün olabilir.
4: Daha
3: yani şu an Batı
4: çok,
3: Şeria'da ne oluyorsa mesela Gazze'den diyelim ki 1 milyon 800 bin kişi ya da 2 milyon kişiyi çıkaramadınız.
4: Evet.
3: O zaman ne yapalım? Etrafına işte zaten %60'ını şu an işgal etti. Yani küçücük bir yer zaten onun da %60'ını işgal ettiler. Küçük bir yere sıkıştırdılar insanları. Belki onların etrafına yerleşimcileri yerleştirelim ve onlarla bunları sürekli taciz edelim. Tıpkı şu an Batı Şeria'da yaptıkları gibi işte.
4: Evet.
3: Böyle insanları korkutup onları kaçırtmak.
4: Evet. Yani bir hedefleri var.
3: Tabii tarım yapılarına izin vermiyorlar. Evet. İşte evlerini gasp ediyorlar, ağaçlarını kesiyorlar, hayvanlarını kaçırıyorlar. Sürekli gidip taciz ediyorlar ve yani dedi ki az önce İçişleri Bakanı'nın halini.
4: Destekliyor tabii. Oradaki yapılan işte polis, o muamele hiçbir soruşturmaya tabi olmayınca tabii
3: Filistinlerin bir polisi yok, bir şey yok, askeri yok. Dolayısıyla ne oluyor?
4: Kontrol orada.
3: İsrail polisi de tabii ki bunları şey yapmıyor. Hatta bir çatışma olacaksa saldıran taraf şey bile olsa fark etmiyor.
4: Zaten birlikte gidiyorlar.
3: Birlikte gidiyorlar. Evet. Bazen hiç göz yumuyorlar. Bazen koruyorlar onları. Evet. Böylelikle yani bu zulmü yaygınlaştırıyorlar. İşte dediğimiz gibi yani hani onların kendi açısından arz-ı mevcut dedikleri bölgenin genişletilmesi şeyinde işte planında bu şekilde ilerlemeye çalışıyorlar kendilerince. Evet. Yani zulümle insanları oradan kaçırtmaya, evet. Öldürmek olsun, işte dediğin gibi işte malına el koymak, işte ne bileyim çocuğunu kaçırmak. Öyle mesela bir kadın bir de kızı kaçırıldı, öldürüldüğü sanıldı. Sonra mesela bir polis aracından fotoğraflar ortaya çıktı. Kaçırılmış evet. Meğerse. Ya böyle inanılmaz şeyler oluyor. Yani bunları konuşmaktan tabii yıllardır. Vallahi
4: kaç yıldır bu.
3: Yani ben çocukluğum, ben kendim bildiğim bileli biz Filistin'i konuşuyoruz. Evet, yani. Evet, zulüm hiç evet. Bitmedi.
4: Bitmedi, durmadı, devam ediyor. Evet. Maalesef devam ediyor. İnşallah devletler bir an önce harekete geçer de başka türlü
3: yani
4: durmuyor.
3: İslam dünyasının, yani İslam ülkelerinin artık uyanacağı günü bekliyoruz. Hani vatandaşlar zaten olayın farkında.
4: Evet.
3: Tabii iletişim teknolojisi çok gelişti. Artık insanlar daha hızlı haber alıyor. Onun evet. da olumlu yanları var tabii.
4: Ne kadar şeyler, ana akım dediğimiz bazı kontrollü medya.
3: Artık kontrol yok mesela. Yok. Türkiye'de hatırlarsanız 90'lı evet. yıllarda.
4: Hatta görmüyordunuz.
3: Bir televizyon kanalı vardı o zaman, yeni açılmıştı. İsmini vermeyeyim şimdi. Zaten birkaç taneydi. Gazeteciliğe yeni başlamışız. Ben de o zaman Kanal 7'de çalışıyordum. Oraya mesela teklif geldi. Aldığımızın 3 katı, yani Kanal 7'de aldığımızın 3 katını teklif ettiler. Sonra bir düşündüm. Yani haberlerini izledim. İşte Filistinli teröristler bilmem şöyle yaptı. Yani böyleydi haberler. Evet, şu an evet, çok evet. şükür o kadar şey yok. Evet. Hatta muhalif medya bile yani Filistin'e destek evet, veriyor tabii. Yani. Çünkü evet, görüyorlar hani olayları. O kadar vicdansız olamıyorlar. Ama evet. o zaman öyleydi yani. Ana akım medya, Türk ana akım medyası bile...
4: Evet.
3: Yani İsrail'i meşru bir devlet.
4: Dili zehirliydi evet, hatırlıyorum.
3: Meşru bir devlet. Filistin'i de işte böyle bir terörist grup olarak sürekli lanse ediyorlardı. Ve ben o zaman o teklifi reddetmiştim. Yani bu şekilde bir haber yapmaktansa.
4: Evet.
3: Yani üçte birini almaya razıyız diye. Elhamdülillah gitmedik çok şükür. Şimdi ama o kanalın dili çok değişti. Tabii
4: benim için de aynı şey yaşandı. TGRT'de reklam yönetmen yardımcısı olarak çalışırken... senin dediğin şekilde zararlı, bize göre zararlı yayın yapan bir kurumun aldığım teklif 3 kat maaştı. Evet. Yine iyi bir pozisyonda gidecektim. Düşündüm, oradaki en azından kendimize göre, inançlarımıza göre yaşayamayacağımı düşününce aynı şekilde ben de reddetmiştim. Evet. İyi ki de girmemişiz. Dediğin gibi o kanallar değişti. Çok farklı yayınlar var şu anda ama evet. o zamanki şeyleri düşündüğümüzde kameraman arkadaşlarımızın Türkiye'deki ofis masaları dediğimiz masalarda namaz evet. kıldığını biliyoruz. Odalarını kilitleyerek evet. böyle şeyler yaşandı. Değişimler var. Elhamdülillah evet. iyi yöne de gidiyor. İnşallah daha iyi yöne de gider. İstersen biraz Avustralya ile ilgili şeyler, Türkiye ile devam edeceğiz aslında. O şu anda çok sıcak bir gündem var. Çok fazla politik şeyleri burada evet. konuşmuyoruz biliyorsun ama onu değerlendiririz. Açıklanan rakamlara göre Avustralya'da işsizlik oranında bir yükseliş var. Tabii bu bizi ve Avustralya'da yaşayan toplumumuzu direkt ilgilendiriyor. Aslında 0.2 artış var. 4.3'den 4.5'a çıktı. Ama o da hemen insanların aklına işte işsizliğin yükselmesi, enflasyonun nasıl etkileneceği ve faizler ve ülke içerisine getireceği
3: evet.
4: Ekonomik boyut insanlara yük olarak görüyoruz aslında şeyleri, değil mi? Sen de piyasadasın, biz de piyasadayız.
3: Bu İran savaşı falan, o krizle alakalı bir şey mi yoksa?
4: Yok, işsizlik artması, daha çok kadınlar işsiz kalmış. Orada da ilginç olabilir. Bir not var.
3: Evet.
4: Bayanlarda iş kaybı yaşanmış. O yüzden işsizlikte bir yükseliş var. Doğrusu evet. ilginçti ama bir yükseliş var.
3: Ya şöyle söyleyelim, yani bu son birkaç aydır biliyorsun bir belirsizlik hakim.
4: Görüyoruz onu, çok net görüyoruz. Evet.
3: Şimdi esasında özellikle Asya kıtasında bu Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması
4: evet.
3: Asya ülkelerini çok ciddi etkiledi. Yani görmüşsün belki, yani insanlar petrol kuyruğunda, evet. benzin kuyruğunda. Şimdi bazı şeyler eksik olunca hayattan. Bu bütün sektörleri etkiliyor.
4: Hele de petrol.
3: Yani petrol her şey. Çünkü nakliyesi onunla yapılıyor. Kimya ürünleri var.
4: Evet.
3: Petrokimya ürünleri var.
4: Çok makina değil mi? Bazı yerlerde ısınma, foil oil'le hala yapılan yerler
3: elbette
4: var.
3: Elbette. Evet. Gazla yani ısınan... petrol dediğin sadece arabanın benzini değil mi?
4: Değil tabii ki.
3: O açıdan bakıldığında yani bütün sektörleri etkileyen bir...
4: Lastik bile değil mi?
3: Lastik tabii o da şeyden yapılıyor. Petrolden yapılıyor. Dolayısıyla yani eğer bu son bir aylık rakam mı bu?
4: Evet. Bu ayın evet. Rakamları.
3: O zaman yani bana göre normal çünkü zaten yani biz işte de fark ediyoruz. Böyle bir durgunluk var.
4: Evet.
3: Onun da böyle 0.2 ile şeye istatistiklere yansıması gayet
4: ufak bile olduğunda.
3: Ya bize göre zaten Türkiye baktığında yani %0.2 çok şey rakam bile değil de.
4: İşsizlik oranları.
3: Ama tabii
4: yani. Avustralya için yüksek çünkü evet. En yüksek rakam 4.7 olmuştu.
3: Evet.
4: O yüzden bir yüksek bir rakam olarak değerlendiriyor. Bu arada başka bir konu var Avustralya ile ilgili. 18-24 Mayıs Avustralya'da gönüllülük haftası, ulusal gönüllülük haftası.
3: Evet.
4: Ve bu yılı gönüllü olma yılı olarak ilan ediyor Avustralya. Daha fazla insanın gönüllü işlerde çalışmasını teşvik edebilmek için onları işte onurlandırma olarak değerlendiriyorlar. Geçtiğimiz yılla ilgili bilgi vereyim, ondan sonra devam edelim. 2025 yılında 9 milyondan fazla Avustralyalı yıllık 600 milyon saatten fazla gönüllü çalışma yapmış.
3: 9 milyon.
4: Evet.
3: Çok iyi rakam.
4: Büyük rakam değil mi? 27 evet. milyon nüfusa 3'te 1'i gönüllülük işlerinde bulunmuş, çalışmış. Buna karşılık Avustralyalılar 2020 yılında gönüllü çalışmalara yıllık yaklaşık 490 milyon saat katkıda bulunmuştu. Yani arada aşağı yukarı bir 110 milyon saat fark var. Yani 2020 ile 2025 arasında.
3: Artmış mı yani? Ben o ilk rakamı şey yapamadım.
4: İlk rakam 600 milyon saatten fazla artmış, gönüllü tamam. çalışma evet. yapılmış. 2020 yılında da 490 milyon.
3: Tamam, artmış.
4: Yani bir yukarı doğru bir ivme evet. var, artış var. Ne diyorsun? Bu Avustralya'nın bu gönüllülük sistemi benim gerçekten hoşuma gidiyor.
3: Evet.
4: İtfaiyede gönüllüler var. İşte hastanelerin ya da yaşlı bakım evlerinin gönüllüleri var. Yani nedir bu gönüllülerin birçoğu? İşte temizliğe de gidebiliyorlar. İşte bir yaşlılar evinin bir minibüsünü eğer ehliyetleri ve yetkileri varsa alıp işte onları bir geziye götürebiliyorlar. Ya da bir sinemaya götürüp geri getirebiliyor tabii müsait olanlar. O araçları süren gönüllüler var.
3: Yani bizim günlük hayatımızda gördüğümüz bazı işleri yapanların aslında gönüllü olduğunu fark ediyoruz
4: evet.
3: öyle mi?
4: Havalimanlarında işte yol gösterenler var değil evet. mi? Yani danışma ofislerinde birçok kişiler
3: evet.
4: gönüllü.
3: Onlar gönüllü mü yoksa bir de böyle hani mahkeme kararıyla cezalandırılanlar mı?
4: Onlar da var.
3: Onlar da var değil
4: onlar
3: mi?
4: Onlar da var tabii. Mesela temizlik yerlerine o şeylerle toplum içinde cezalar verilebiliyor yani
3: evet.
4: Kişinin eğer ki suçu.
3: Peki bu okul önlerinde trafiği.
4: Lollipop dediğimiz onlar ücretli biliyorum.
3: Ücretli.
4: Evet. Bazıları gönüllü olabilir
3: okul,
4: ama ücret
3: okul ama biliyorum. Şey değil yani o hani o trafik management biznesi de
4: yok,
3: işi demiyorum.
4: Yok.
3: Normal çocuklar karşıdan karşıya
4: evet,
3: geçirmek.
4: Evet onlar ücretli.
3: Okul ücretli, ücretli tamam. Ya şimdi esasında yani benim de çok ilgilendiğim bir konu ama ne yazık ki bizim bu konuda çok şeyimiz var, eksiğimiz var. Yani Müslüman evet. toplum, Türk toplumu olarak. Yani bizim bu işlere girmemiz lazım evet. gerçekten.
4: Tabii bunun içinde evet. gönüllü olan Türkler, Müslümanlar olabilir. Onu da
3: ya vardır mutlaka
4: lazım.
3: Da.
4: Sayı ben bilmiyoruz çünkü.
3: Ben yeteri kadar olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka vardır. Ben
4: bizdeki de... herhalde şey Yusuf yani Türkiye'yi düşündüğümüz zaman gönüllülüğü değil de komşuya yardım, akrabaya yardım, işte
3: evet,
4: camiye
3: konularda,
4: yardım. Tabii. İşte sosyal derneklere yardım şeklinde ve onun da kayıtları tutulmuyor olabilir. Yani öyle bir gönüllü sayısını belirleyen bir kurumumuz var mı bilmiyorum. Bilen arkadaşlar
3: yok.
4: Varsa yazabilir.
3: Bizim tabii insanlar belli derneklerde vakıflarda tabii ki çalışıyorlar ve onun kayıt altına da alınmıyor dediğin gibi. Ama daha çok bu şeyi kastediyorum ben. Bu özellikle şey
4: diğer
3: bu itfaiye
4: evet,
3: gibi.
4: Evet, evet.
3: O işte diğer SES gibi ya da işte bu hastanelerde
4: eyalet, yani acil
3: servisleri, acil gibi. Servisleri gibi işte buralarda bence yeteri kadar yokuz.
4: Evet.
3: Ama tabii ki biz yani tabii yani özellikle Müslüman toplum vicdanlı bir toplum.
4: Evet.
3: Yani yardım etmeyi sever. Hele de bir ihtiyacı varsa, ihtiyacı olana. Bütün dünyada, bir de sadece hani mesela Afrika'da işte kurban kesmeye gidiliyor vesaire insanlar. Ya da orada işte su kuyuları açılıyor vesaire. Aslında bizim o işlerde iyiyiz.
4: İyiyiz, iyiyiz.
3: Ama Avustralya toplumuna yönelik, Avustralya'nın özellikle istediği bazı şeyler var. Evet. Yani onlara giremiyoruz. Onlarda evet, biraz sıkıntımız var.
4: Belki mesela buradan İsmini de zikredelim. Şaban abi, Şaban Han, evet, biliyorsun uzun yıllar hastanede, evet, gönüllü görev yapmıştı. Hatta biz Türk toplumuna yak ilan olsun diye, katkıda olsun diye Viktor İslam Konseyi'nin çağrısını haber de yapmıştık hem gazeteye, evet, hem Anadolu Ajansı'na. Oradan 40'a yakın müracaat olmuştu. Gönüllü olabilmek için özellikle hastane ve hapishanelerde. Tabii bir prosedürü var, hastane ve hapishanelerin bir kursu var. Ama herhalde bizim ilk gelen neslimizin o işlere girememesinin sebepleri bir dil bariyeri var diye ben düşünüyorum. Çünkü bir bakıyorsun spor kulüplerinde, işte camilerde, değil mi? Hep gönüllü insanlar. O cami yönetim kurulundaki kişiler hiçbiri para almıyor. Kimisi camiyi süpürüyor, kimisi dışarıyı temizliyor ya da işte halıları seriyor falan. Böyle bir şeyimiz var ama sen dediğine katılıyorum, şeye çıkmıyor.
3: Kendi toplumumuza şeyiz.
4: Dışarıya çıkamıyoruz yani, evet, evet. O belirttiğin Avustralya'yı temsil eden işte itfaiye kurumu, işte eyalet acil servis, oralarda zayıfız. O evet, kesin. İnşallah yeni nesil, bizi dinleyenler varsa buradan bu o 9 milyona yakın insanın içine katılmak, evet, lazım. Özellikle kabiliyeti olanlar, değil mi? Yani işte kendi alanda uzman olanlar buralarda.
3: Bir şey de var ya, yani anladığım kadarıyla bu tür yerlerde çalışıp gönüllü olarak bile çalışmak için bir eğitimden geçmek gerekiyor.
4: Muhakkak tabii ki.
3: Şimdi biz bile sevmiyoruz eğitim, evet, eğitim. Ya gönüllü olacaksa kardeşim tamam yapayım işte.
4: Evet.
3: Yok gel işte bir eğitim al önce, işte 5 saat 20 tabii, saat tabii, neyse işte. Ya gerçekten bu işleri biz böyle biraz şeyiz. Yani o konuda biraz tembellik
4: o
3: var.
4: O prosedürü sevmiyoruz.
3: Evet,
4: prosedürü hemen gel, direkt çağır, evet, beni, geleyim üstüme, evet, yeleğimi giyeyim, hemen size yardım edeyim.
3: Hemen başlayayım ben. Ama ne istiyorsanız
4: öyle
3: yapayım.
4: Olmuyor. Ha, evet, tabii. Biliyorsun trafik ışıklarında o kumbar.
3: Gönüllü olarak bile çalışmak için bir eğitimden geçmek gerekiyor.
4: Muhakkak tabii ki.
3: Şimdi biz böyle sevmiyoruz eğitim, evet, eğitim. Ya gönüllü olacaksa kardeşim tamam yapayım işte.
4: Evet.
3: Yok gel işte bir eğitim al önce, işte 5 saat 20 tabii, saat neyse tabii, işte. Ya gerçekten bu işleri biz böyle biraz şeyiz. Yani o konuda biraz tembellik
4: o
3: var.
4: O prosedürü sevmiyoruz.
3: Evet,
4: prosedürü hemen gel, direkt, çağır, evet, beni, geleyim.

0: o eğitimi şart koşuyor o genel kuruluşlar. Yani o işte trafiğin durması, o arada nereden geçecek, nasıl geçecek, yani o yeleğe düzgün giyecek.
1: Health and safety burada çok
0: önemli, çünkü eğer bir kaza olursa o işi yapan kurumun başı belaya giriyor. Sıkıntı orada.
1: Evet.
0: Hani insana verdikleri değerden çok sonunda mahkemelerle
1: sorumluluk almamak için,
0: tazminatlarla uğraşmamak için biz bu eğitimi verdik. Bu olaya karşan ya da kaza yapan kişi bu işi biliyordu, bu kursu aldı.
1: Evet.
0: Diyebilmek için mecbur kalıyorlar. Onun etkisi büyük diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Ya bu önemli hakikaten. 9 milyon 27 milyonda 9 milyon kişinin gönüllü işlere katkıda bulunması. Bilmiyorum bizim camileri ve sosyal derneklerimiz hesapta mı bunun içinde ama
1: kayıtlıdır muhtemelen, yani böyle rastgele öyle şey yapmıyor.
0: Değil mi? Yani zaten resmi kurumlarımız oradaki şeyler de kayda girmişse,
1: girdiyse tabii olur. Toplumun girmediyse içinde de sayılmaz tabii onlar.
0: Evet, bayağı bir şeyimiz, katkımız olmuştur diyelim.
1: Evet.
0: Gelelim Türkiye'deki konuya. Çok taze.
1: Türkiye'de bu şey İran
0: İran anlaşması vardı, pardon, sen onu söylüyordun.
1: Şimdi
0: anlaşma taslağı diyelim ya da
1: bir taslak var, ortalıkta dolaşıyor. İşte orada pek nükleerden bahsedilmiyor ama işte çatışmaların duracağı falan, böyle çok yuvarlak muğlak ifadeler var gördüğüm kadarıyla. Çok anlayamadım ama işte kademeli olarak da İran çok şey, İran'ın en çok istediği şey şu ana kadar bloke edilen parasını serbest bırakılması.
0: 6 trilyon yanlış mı hatırlıyorum?
1: 11 miydi?
0: 11 mi? Ya büyük trilyon, bir rakam aslında.
1: Trilyon değildir herhalde. O kadar olmaz.
0: En son duyduğum 6,5 trilyon duydum ama doğru mu? Tabii ki spekülasyonlar dolaşıyor.
1: Yani ciddi bir şeyi var. Rakam dolaşıyor ama işte onu, paranı bloke artık serbest bırakılmasını istiyor. Yani parasını geri istiyor, öyle diyelim.
0: Aslında belki de en masum istek odur.
1: Yaptırımların kaldırılmasını. Ama şimdi şöyle bir şey. Şimdi savaşı Amerika başlattı, ben seni mahvettim, bitirdim. Ama savaşı bitirmek için de senin karşılığında, senin sunduğun şartları kabul ediyorum anlamına gelecek bu.
0: İran'ınkini kabul
1: edecek. Kabul edecek anlamına geliyor şimdi. İran Amerika açısından bakıldığında büyük bir yenilgi. Hürmüz Boğazı zaten açıktı yani. Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında düşün.
0: Evet.
1: Zaten açık olan Boğaz'ın açılması karşılığında ben senin paranı geri ödeyeceğim. Ettiğin paranı geri ödeyeceğim. Şimdi geç Amerikalılar da yalanlamış böyle bir şey yok diye. Ama İranlılar iyi pazarlıkçıdır. Yani şu an çok o kadar tehdide rağmen. Çünkü sürekli Trump vurdum vuracağım falan. Gerçi onu da artık kimse ciddiye almıyor. O da ayrı bir mesele de. Adamın sözünün hiçbir kıymeti kalmadı.
0: Evet. Çünkü ajansın bir haberi vardı. Sayılar vermişlerdi. Amerika Kongresi İran Savaşı'nda kaybettiği hava unsurlarının listesini yayınlamıştı. 42 toplam helikopter, uçak ve işte kayıpları 42 tane
1: kaybı. Hava unsuru.
0: Bunların içinde bir tane 35 var. İşte F-35 var, A-10 var, işte helikopterler var. Bunların bir kısmı tamamen yok olmuş, bir kısmı da zarar görmüş. Bu kongrenin yayınladığı rakamı Anadolu Ajansı haber yapmıştı. Evet. O güne kadar
1: hava savunması olmayan bir ülke için,
0: yani gerçekten karşılık veremeyen bir ülke
1: şimdi için. O günden bugüne de yani diyorlar ki, doğru mu değil mi bilmiyoruz tabii, Çin'in, Rusya'nın
0: desteği mi oldu?
1: Desteği oldu özellikle hava savunması konusunda. Olmuş olabilir. Çin özel, yani ben Rusya'nın çok artık olduğunu sanmıyorum da, gücünün kaldı.
0: Kendinin ihtiyacı
1: kendi var. Kendini koruyamıyor. Yani Moskova'ya kadar saldırıyor Ukrayna dronlarla.
0: Tabii Bahtı'nın verdiği büyük destek var.
1: Tabii canım, yani Ukrayna'nın kendi başına yapacağı bir şey değil. O ayrı bir konu da. Evet. Ama yani çok kaybetti. Kan kaybetti Rusya. Yani başka ülkeyi savunacak ya da başka ülkede asker bulundurup işte silah bulundurup orayı koruyacak bir şey kalmadı. Gücü kalmadı. Ama Çin yapabilir bunu. Çin'in o potansiyeli var. Belki de gerçekten yardım etmiş olabilir. O yüzden de biraz yani Amerika'yı yeni bir saldırı dalgasını engelleyen bir unsur olarak öne çıkabilir bu Çin'in yardım konusu. Evet. O var. Onun dışında yani baktım anlaşmanın metine, pek yani çok fazla bir şey yok. Sadece işte
0: tazminat istiyor mu? Ben ona bakmadım.
1: Tazminat değil. Daha çok işte
0: savaş durdurulsun, karşılanması. Bir ara 275 milyar istiyordu. Bunun maliyeti diyordu ama ondan vazgeçer.
1: Hani onlar bir pazarlık kozu. Yani.
0: Ortaya atıyorlar ama bazı şeyleri razı edebilmek.
1: Tamam diyor, ben bundan vazgeçtim diyor. Yani pazarlıkta bu yapılır yani. Sen daha çok madde sürersin ortaya. Pazar

0: Balık yaparken
1: masayı,
0: tamam.
1: Masayı karmaşık hale
0: getirirsin. Evet, karmaşık hale getirirsin. Öyle bir şey var. İranlılar bu konuda zaten çok mahirdir. Şu an gördüğüm kadarıyla yani her ne kadar Amerika çok tehdit etse de yani artık savaşmak istemiyor. Hmm. Trump bir şekilde buradan kurtulmak istiyor.
1: İsrail çünkü herkes tepki gösterdi. Tabii. Avrupa yardım etmedi. Tabii. Körfez ülkelerinden istediği desteği Arap Emirlikleri hariç göremedi. Türkiye zaten şey yapmıyor. Zaten işte veririz. Kıbrıs üzerinden yapmaya çalışıyor. Orada bir sıkışma var. Tabii. Dünyada ekonomik yani İsrail bir şeye sebep oldu.
0: Evet, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri dışında. Hatta bu son şeyde Birleşik Arap Emirlikleri de istememiş diyorlar ama çok emin değilim ondan. Bu ikisi dışında yani hani İran'a saldır diyen kimse yok. Evet. Mümkünse dur diyorlar.
1: Zaten niye saldırdın diyorlar. Evet, yani Hürmüz Boğazı'nı zaten açıktı. Evet. Sen saldırdığın için kapandı.
0: Ya herkes niye saldırdığını biliyor.
1: Evet, yani herkes biliyor ama.
0: Herkes niye saldırdığını kendileri de biliyor ama işte hani girdik bari bu şeyin bataklığın içerisine nasıl çıkalım derdinde şu an. Onun debeleniyorlar.
1: Kendilerince tırnak içinde onurlu çıkmaya çalışıyorlar.
0: Evet evet.
1: Kazanarak çıkış. Çıktık aynen. Demek istiyorlar.
0: Onu, onurlu bir çıkış arıyorlar. Hani kazandık yaptı çünkü orada da seçim var. Kongre seçimleri olacakmış şey sonbaharda. Evet. Oranın sonbaharında. O yüzden seçim öncesi böyle ciddi bir hani oradan çıkıp başka konulara yönelip kendini toparlamak istiyor şu an. Amerika'nın bütün derdi o. İran da bunu bildiği için pazarlığı kızıştırıyor. Kızıştırıyor yani ne alabilirsem kârdır diyor. Yani şu an bu işten Amerika zararlı çıktı ciddi bir şekilde yani öyle evet, görünüyor.
1: Prestij itibarıyla da
0: tabii prestiji. Evet. Özellikle Trump çok şey kan kaybetti. Yani Trump'ın ilk dönemini onu kaybettiren Covid olmuştu.
1: Evet.
0: Burada da İran çok büyük şey verdi, zarar evet, verdi kendisine.
1: Evet. Evet, az önce de belirttiğim gibi Türkiye'de ilginç bir gelişme yaşanıyor. Şu anda çok taze mahkeme kararı var. CHP'nin kongresini,
0: 38. kongresi iptal edilmiş.
1: Yok sayıldı. Evet. Mutlan diyorlar. Onun da baktık anlamında.
0: Yeni şeyler öğreniyoruz.
1: Yeni bir kelime şey olarak.
0: Hayatımıza yeni bir kelime girdi.
1: Evet. Yok sayıldı. Ardından Kılıçdaroğlu'nun açıklaması var. Özgür Özel'in açıklaması var. Bazı yerlerde gösteriler de var. Partilerin tepkileri var. İşte CHP merkezinde Kılıçdaroğlu'nun resimlerinin yırtıldığı, tekmelendiği gibi görüntüler de yansıdı medyaya. Bu konulara çok girmiyoruz biliyorsun. Bu olay çoktandır
0: Türkiye
1: var.
0: Türkiye siyasetini gerçekten öyle. İç siyaseti hiç.
1: Çünkü değişebiliyor. İnsanlar üzmek için ya da yadırgamak için söylemiyoruz ama bu bir önemli bir mesele şu anda.
0: Tabii tabii.
1: İki,
0: ana muhalefet
1: partisi. Yani değil mi? Birisi görevde, diğeri bir önceki başkan. İkisi arasında istenmeyen kongre süreçleri yaşandı, mahkemeye taşındı. Taşıyan CHP'li yöneticiler, İstanbul Kongresi iptal oldu. İşte İstanbul CHP İl Merkezi'ne Gürsel Tekin başkan olarak döndü. Şu anda da orada olduğunu biliyoruz. Şimdi de genel merkez mi böyle olacak gibi şeyler var. Kılıçdaroğlu'nun da açıklaması var. İşte parti tartışmalara, işte gerginliklere gerek yok. İşte bizim partimiz arınmalı, haramın yaşandığı bir parti olmamalı gibi uzun bir açıklaması var. Bir gün önce de yaptı aslında açıklamayı, evet. Bugün de yapmış. Ne söylemek istersin?
0: Yani bu zaten seçim o kongrede de baya bir tartışma olmuştu.
1: Bir yandan da CHP seçim istiyor, erken seçim istiyor. Evet, o da bir ayrı bir
0: yani mesele. Kendi ya CHP zaten oldu mu olası? Yani böyle iç çatışmaların olduğu bir parti zaten öyle. Hizip partisi derler mesela evet. CHP için. Hizipçiliğin çok olduğu bir parti. Çok farklı çünkü şeyler var. Hmm. Unsurlar var parti.
1: Baykal'ın gidişinde de öyle şeyler.
0: Evet tabii her şeyde oldu. Yani bu mesela iptal edilen seçimde de mesela tartışma olmuştu hatırlıyorum ben. Evet. Zaten CHP'liler kendileri itiraz ettiler.
1: Evet.
0: Böyle işte çeşitli satın almalar vesaire özellikle hmm. parayla. Şimdi de iptal etmiş. Yani birçok aslında seçimde oluyor. Her zaman da iptal etmiyor mahkeme. Evet. Bu kez etti. Fakat gördüğüm kadarıyla yani Kılıçdaroğlu parti de istenmiyor. Hmm. Anladığım kadarıyla. Şimdi
1: şey de olabilir mi? Mesela yani bu süreç uzun bir süreç. Yani Özgür Özel'in gelmesiyle birlikte delege rengi değişmiş de olabilir mi? Yani Kılıçdaroğlu taraftarları
0: şimdi bu ortamda Kılıçdaroğlu'nun edilmiş orada genel başkanlığa devam etmesi çok zor görünüyor. Hmm. Ancak ne olabilir? Tamam Kılıçdaroğlu alır görevi, tekrar kongreye gider.
1: Evet, öyle bir şey olur mu?
0: Yani Kılıçdaroğlu partiyi yine kendi eliyle şey yapabilir, verebilir.
1: Şekillendirebilir.
0: Yeni bir işte seçim olur. Gene Özgür Özel mi seçilir? Artık başka kim seçilir bilmiyorum. Tekrar yani iş rayına girsin diye. Çünkü çok karmaşık bir durum oluştu yani. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu destekleyenler de var.
1: Evet, açıklamasından sonra Gaziantep milletvekili destek verdiği için kesin ihraç talebiyle
0: ve il başkanlarından destek verenler var sevk edildi vesaire. Tabii dedik ya, hizipçi bir parti.
1: Evet, evet.
0: Yani Kılıçdaroğlu destekçileri var ama genel bence tabana baktığında bence Kılıçdaroğlu'nun o görevde olması zor. Ama tabii Özel'den de, Özgür Özel'den de çok şey değil. Hani partiyi iyi yönetemedi gördüğüm kadarıyla.
1: Dışarıdan tabii böyle. Şimdi kaç tane belediye başkanı farklı yerlere transfer oldu, milletvekilleri.
0: Tabii yani sen belediye başkanını işte sebep ne olursa olsun, yok AK Parti işte var, satın aldı bunları bilmem ne yaptı. Ya kardeşim öyle da böyle olsa sen yönetememişsin, evet, yani.
1: Gitmeleri evet, bir parti için iyi tabii bir imaj değil. Kimden giderse gitsin yani tabii, bir seçilmiş birinin partisini terk edip bir karşı yani partiye geçmesi.
0: Ve ciddi iddialarla ayrılıyorlar tabii, tabii yani. Yani bir de birkaç tanesi çok kötü
1: mesajlarla evet, sıkıntılar yaşayarak gidiyorlar. Bu istenilen, beklenilen bir şey değil. Yani Türkiye'nin enerjisine baktığımız zaman hakikaten bu tür şeylerin gitmesi, dünya başka bir düzeye doğru giderken evet, ihtiyacı olan, Türkiye'nin ihtiyacı olan bir ana muhalefetin bu kadar kendi içinde sorun yaşaması üzücü gerçekten.
0: Evet.
1: Umarız düzgün bir şekilde çözülür. Zaten YSK'ya başvuracağız diye bir açıklaması var Özgür Özel'in. Evet. Kılıçdaroğlu'nun telefonuna da çıkmadım, çıksaydım ne konuşacağım gibi, evet, geride dönmedim diye şeklinde bir açıklaması var. Bu da ayrı bir mesele. Sıkıntı var mı? Var, gözüküyor. Ama insanlar şimdi iki parti temsilci destekçileri iki kişi arasında bölünmüş durumda. Yani eski yönetim ve yeni yönetim. Bu da hem partiye hem de Türkiye'nin ortamına da
0: yani bir şekilde bir bu kaostan çıkmaları lazım yani. Bir kaostan çıkmaları lazım. Bence o konuda yine mahkeme kararını tabii ki kabul etmek zorundalar yani sonuçta.
1: Tabii ki.
0: Ama Kılıçdaroğlu çıkacak.
1: Tabii üst mahkeme yolu açık diyor evet, şeyde İçişleri Bakanı da. Dolayısıyla herhalde kanuni süreç devam edecek.
0: Tabii ki.
1: Son bir dakikaya giriyoruz. Bizden sonra saat 11'de Diyanet Saati başlayacak. Cuma yayınımız. Dolayısıyla burada
0: bayram geliyor.
1: Bayram geliyor. Çarşamba günü bayram. Bayram namazı da inşallah güzel bir havada kılınabilir. Çünkü dışarılara taşıyor az önce de belirttiğiniz evet, gibi. Şimdiden herkesin bayramını tebrik
0: evet,
1: mübarek
0: ederim. Olsun.
1: Önemli bir dönemde geçiyoruz bayrama da. Bu arada bugün de önemli bir tarihi dönemeç. 21 Mayıs 1864'te Çerkezlerin uğradığı soykırım Rusya tarafından yıl dönümü. Çerkezlerin Kafkasya'da Ruslara karşı kaybetmesinden ardından binlerce kişi sürgüne uğramıştı, katledilmişti. Onu da
0: evet,
1: yad ediyoruz. Hayatını kaybedenleri Allah'tan rahmet ediyoruz. Ve yayınımız Diyanet Saati'yle devam ediyor. Broadcasting in your language.
2: The following program is in Turkish.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Victoria hükümeti daha fazla konutun kapılarını sizler için aralıyor. Böylece Victoria'da daha fazla kişi ev sahibi olabilecek. Bunun için tam da yaşamak istediğiniz yerlerde ulaşıma ve hizmetlere yakın daha fazla ev planlıyor. Ayrıca henüz tamamlanmamış, projeden alınacak daireler ve bitişik nizamlı evler için ödenecek damga vergisini düşürüyor. Bununla da kalmıyor. İlk evini alacaklara, yeni bir ev alıyorlarsa veya inşa ediyorlarsa $10,000 destek veriyor. Yeni ve uygun fiyatlı bir evin kapısını daha erken aralamak ister misiniz? Ayrıntılar için vic.gov.au/openingdoors. Victoria Hükümeti Melbourne yetkisiyle yayınlanmıştır.
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Türkçe yayınlara şimdi destek olma zamanı. Türkçe programlar gönüllüler tarafından yıllardır Avustralya'daki Türk dilinin, Türk kültürünün, Türk varlığının devamı için hazırlanıyor. Bu yayınlar senin dilinin, senin sesinin, senin kültürünün gelecek nesillere aktarılabilmesi için var. Sadece dinleme. Şimdi ait olma zamanı. Hemen 3zzz.com.au adresine girerek ya da 9400-15-1928'i arayarak üye ol ya da üyeliğini yenile. Yıllardır sizlerin desteğiyle devam eden radyoya indirimli üyelik sadece $11. Tam üyelikse yıllık $16.
7: Olamaz. Yine mi geç kalıyorsun? Stresli araba kullanmak yerine evden daha erken çıkmaya çalışın. Hız sınırının üzerinde araç kullanırsanız yasaları çiğnemiş olursunuz. Ve büyük miktarda para cezası ile cezalandırılabilir ve ehliyetinizi kaybedebilirsiniz. Ya da hayatınızı. Bu mesaj TSI tarafından yayınlanmıştır. Herkes için aracınızı güvenli bir şekilde kullanın.
8: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
9: 3Z Melbourne Türk Radyosu başlıyor. Programlarımız Cuma 10-12, Pazar, Pazartesi 10-11 ve Salı 20-21 arası 92.3 FM, 3ZZZ Etnik ve 3zz.com.au'dan online yayınlanmaktadır. Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati başlıyor.

0: 33S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
1: Kerim kitabın sadası ve manası.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم. Senden önce gönderdiğimiz elçiler de ancak kasabalar halkından kendilerine vahyettiğimiz bir takım kimselerdi. Yeryüzünde dolaşmıyorlar mı ki görsünler kendilerinden önce geçenlerin akıbetlerinin nasıl olduğunu? Allah'tan korkanlar için ahiret yurdu elbette daha hayırlıdır. Hala akıllanmayacak mısınız? Nihayet o peygamberler ümitsizliğe düşüp kesinlikle yalanlandıklarını sandıkları sırada onlara yardımımız gelmiştir. Böylece dilediğimiz kurtarılmıştır. Suçlular güruhundan ise baskınımız asla geri çevrilmeyecektir. Andolsun ki onların yani peygamberlerin kıssalarında akıl sahibi kimseler için ibretler vardır. Bu Kur'an uydurulabilecek bir söz değildir. O sadece kendinden önceki kitapların tasdiki, her şeyin açıklamasıdır. İnananlar topluluğu için de hidayet ve rahmettir. El-Fatiha.
1: 3-3-S Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma niyazı. Allah'ım, niyazımız rızandır, mahrum eyleme bizi. Korkumuz cezandandır, affeyle cümlemizi. Cumanın bereketi sarsın her yanımızı. Kabul olsun duamız, versen beratımızı. Allah'ım, Habibin hürmetine her nimete talibiz. Teslimiz rahmetine, sen Rahmansın, kul biziz. Allah'ım, ömrümüzün her anına huzur, gönüllerimize yüce kitabından nur, soframıza helal lokma, bereket, kalplerimize sürur, bol meveddet, ihsan et. Ceddimizin emaneti, mübarek vatanı, hak için şehit düşüp kucağında yatanı, karda, buzda, yağmurda her dem gayret tutanı, her türlü fenalıktan emin eyle Allah'ım. Dirliğimiz kaim olsun, birliğimiz daim olsun. Ahiret yurdumuz ise cenneti naim olsun. Allah'ım, fitneye, fesada uğratma bizi. İçte, dışta, her yerde yücelt dirliğimizi. Bozdurma kötüye birliğimizi. Cennet vatanımızı payidar kıl Allah'ım. Dilimizi her nefeste zikirden, kalbimizi her atışta şükürden, zihnimizi her saniye fikirden mahrum etme, boş bırakma Allah'ım. Yetimin lokmasına katık olmayı, garibin sofrasına rızık koymayı, mazlumun yarasına derman bulmayı sen bizlere nasip eyle Allah'ım. Kalbimizi karartma, rızkımızı daraltma, yarı yolda bırakma, hayrımızı ikmal eyle Allah'ım. Hayırları fetheyle, cümle şerri def eyle, müminleri affeyle, gafur, rahman Allah'ım.
1: Üç Türk Radyosu'nda Melbourne Diyanet Saati devam ediyor.
2: Cuma sevinci.
3: Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli dinleyiciler, 3.3Z Türk Radyosu Diyanet Saati programına hoş geldiniz. Ben Tamustan Camii din görevlisi Hasan Öztürk. Bu haftaki programımızda Broadmeadows Camii din görevlisi Muhammed Koç Yiğit hocamızın Kurban Bayramı konulu sohbetini dinleyeceğiz. Kıymetli cemaatimiz, cumamız mübarek olsun. Şimdiden Kurban Bayramınızı tebrik ederim.
4: Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Evet, muhterem kardeşlerim, bu haftaki cuma vaazımızın konusu sizin de tahmin edebileceğiniz gibi Kurban Bayramı ile ilgili olacaktır. Müminlerin, inananların en önemli iki bayramlarından birisi olan Kurban Bayramı, teslimiyet, paylaşmak ve takva bayramıdır esasen. Alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'ya sonsuz hamdler olsun. Bizi Müslüman olarak yarattığı, bayramlara ulaştırdığı nimetleriyle rızıklandırdı. Salat ve selam alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, onun tertemiz ehli beytine, ezvacı tahiratına, al ve ashabına ve onun yolundan gidenlerin üzerine olsun. Aziz kardeşlerim, yine bir Kurban Bayramına kavuşmanın huzurunu yaşayacağız inşallah. Bayramlar sadece tatil günü değil, imanımızı yenilediğimiz, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz, kalplerimizi temizlediğimiz mübarek zamanlardır. Öncelikle kurbanın anlamı nedir? Kurban, Allah'a yaklaşmak niyetiyle belirli vakitte belirli hayvanı usulüne uygun olarak kesmektir. Ama kurbandan esas maksat yalnızca et, kan veya yağ, yani hayvansal yağları görmek, en azından senede bir sene bir sefer dahi olsa tatmak anlamında yemek anlamı taşımaz yalnızca. Bunun esas anlamı Allah'a bağlılığın bir göstergesidir. Fedakarlığın bir sembolüdür. Nefsi terbiye etmenin bir yoludur. Fakiri gözetmenin ibadetidir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kurbanlar hakkında şöyle buyuruyor. Yani kesilen kurbanlar hakkında. Bismillahirrahmanirrahim.

minkum. Sadakallahu lazim ila ahiril ayet. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan ancak sizin takvanızdır. Demek ki muhterem kardeşlerim, Allah bizim malımıza değil kalbimize bakıyor. Kurbanın özü samimiyet ve teslimiyettir. Evet, kurbanın tarihi serencamı itibariyle teslimiyet adına bir sembol olması itibariyle Hazreti İbrahim aleyhisselamdan bugüne kadar devrede gelmiş, süre gelmiş, çok liyakatla, çok ihtiyatla ve Allah'tan korkarak ona teslim olarak yapılması gereken bir ibadet olduğunu ilk önce Hazreti İbrahim aleyhisselamdan öğrenmekteyiz. Kurban bayramı denince aklımıza ilk gelen büyük peygamberlerden Hazreti İbrahim aleyhisselamdır. Allah Teala onu çok büyük bir imtihanla sınadı, denedi. Yıllarca evlat hasreti çeken Hazreti İbrahim'e oğlu İsmail verildi aleyhisselam. Sonra Allah onu kurban etmesini emretti. Düşünün kardeşlerim, bir baba için bundan daha ağır bir imtihan olabilir mi? Ama Hazreti İbrahim neden demedi, niçin ben demedi, Allah'ın emrine derhal teslim oldu. Bakın, onun oğlu Hazreti İsmail aleyhisselam da bir o kadar, hatta kurban olacak kişi olmasına rağmen daha fazla bir teslimiyet göstererek, Hazreti İsmail aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi,

قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إلى آخر الآية. Ne zaman ki oğlu İsmail kendisiyle koşup yürüyecek çağa gelince İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail'e dedi ki ey oğul ben seni rüyamda kestiğimi görüyorum. Bir düşün bu konuda ne dersin? Ve İsmail aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ey babacığım sana ne emredildiyse onu yap. Andolsun sen beni Allah'ın izniyle sabredenlerden bulacaksın. Ne zaman ki İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı yanı üzerine yatırınca ve bıçağı da dayayınca biz İbrahim'e ey İbrahim muhakkak sen gördüğün rüyayı tasdik ettin. Yani orada emrolunanı yerine getirdin. Muhakkak biz iyileri böyle mükafatlandırırız. Muhakkak ki bu büyük bir imtihandır ve biz ona bir kurbanlık bağışlayarak onu yani İsmail'in yerine kesmesini emrettik. Evet, burada da buyurulduğu gibi muhterem kardeşlerim, işte gerçek iman budur. İşte gerçek teslimiyet budur. Biz bugün hayvan kesiyoruz ama aslında kibirimizi, cimriliğimizi, bencilliğimizi, dünya sevgisini kesmeye çalışıyoruz. En azından bu şekilde kestiğimizi bilmeliyiz ve kurban ibadeti bu şekilde yerine getirilmelidir. Kurban ve takva boyutuna gelince, kıymetli Müslümanlar, kurban ibadeti bize şunu öğretir. Allah'ın verdiği her nimet emanettir. Mal da, can da, evlat da Allah'ın emanetidir. Bugün insanlar mala çok bağlandı. Yardım etmek çok zor geliyor. Paylaşmak çok zor geliyor. İnfak etmek yani Allah yolunda harcamak çok zor geliyor. Ama mümin kişi yani inanan kişi bilir ki veren Allah'tır, alan Allah'tır. Kurban mal sevgisini kalpten azaltır. İnsanı cömertliğe ulaştırır, alıştırır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki komşusu açken tok yatan bizden değildir. Demek ki gerçek bayram sadece kendi evimizde sevinmek değil, başkasının yüzünü de güldürebilmektir. Evet muhterem kardeşlerim, bu yönüyle halkımız, cemaatimiz, inanan Müslüman din kardeşlerimiz yardımlarını sadece kendi evlerinde kendi çocuklarını doyurmakla veya onlara eti tattırmakla kalmıyor. Elhamdülillah insanımız yurt dışına ve yaşadıkları ülkelerin dışındaki ülkelere de dahil olmak üzere, güzel ülkemiz Türkiye'de de dahil olmak üzere çoğu yerlere vekalet yoluyla Diyanet İşleri Başkanlığımız vasıtasıyla kurbanlarını ulaştırmaktadır. Allah-u Teala kurbanlarınızı niyetlerinize göre yerlerine ulaştırsın ve Allah-u Teala tüm kurbanlarınızı ve tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Evet, bu bayram paylaşma bayramıdır. Aziz cemaat, kurban bayramı paylaşma bayramıdır. Bugün dünyanın birçok yerinde insanlar açlık çekiyor, savaş altında yaşıyor, yetim kalıyor, kurban eti bile bulamıyor. Belki bizim küçücük gördüğümüz bir yardım, bir ailenin bayram sevinci oluyor. Bu yüzden akrabalarımızı unutmayalım, komşularımızı unutmayalım, fakirleri unutmayalım, yetimleri unutmayalım. Bayram sadece yeni kıyafet değildir. Bayram kırık kalpleri onarmaktır. Bayramda yapılması gerekenler. Evet muhterem kardeşlerim, bayram günlerinde gusül abdesti almak. Yani gusülü ister gerektirsin ister gerektirmesin. Tabii zaten ister yani gerektirirse gusülü icap ettiren durumlardan dolayı biliyorsunuz gusül abdesti almak farzdır. Bir Müslüman erkek ya da kadın cünüp olarak gezemez. Ama diğer şekilde
icap etmediği halde, farz olmadığı halde gusül almak sünnettendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki uygulamalarından birisidir. Ondan sonra temiz elbiseler giyinmek, güzel koku sürünmek ve bayram namazına gitmek, tekbir getirmek, bu şekilde bu saydığımız ibadetler, yani ibadet yerine geçebilecek. Çünkü insan bunları ibadet niyetiyle yaparsa elbette bunlar ibadet kadar sevap alır. Çünkü sen Allah'ın huzuruna, yani camiye, cemaate gidip namaz kılmak için hazırlandığından dolayı namaza veya ibadete hazırlıkların her aşaması da sevap sayılır ve bunlar ibadetin bir kısmıdır. Ayrıca anne babayı ziyaret etmek, akrabalarla küslük varsa barışmak, küsleri barıştırmak, işte bunlar da çok büyük sevaptır. Ana babayı ziyaret deyince, evet, çoğumuzun belki ana babası ölmüş olabilir. Evet, onları da kabirlerinde ziyaret etmek büyük bir erdem ve Müslümanın, hele hele ölmüş ana babalarımızın bizlerden çok beklediği bir durumdur. Onlardan dualarımızı esirgemeyelim. Tabii özel bir duyuru olarak da inşallah öğlen namazından sonra, Arefe günü öğlen namazından sonra Faulkner mezarlığında her bayram olduğu gibi inşallah yine Kur'an okuma programı düzenleyeceğiz. Tüm cemaatimizi oraya beklemekteyiz. Bunlar ölüler içindi. Peki diriler için de mutlaka ana babalarımız sağ ise ilk önce onları ziyaret edelim herkesten önce. Eğer uzaklarda isek, uzak diyarlarda isek, onların yanlarına gidemiyorsak en azından ilk önce onları telefonla arayıp onların halini hatırını sorup ondan sonra diğer akrabalarımıza geçip onların da hallerini hatırlarını teker teker tıpkı birer kapı çalar gibi onları da telefonlarla yoklayıp hal ve hatırlarını sorup bayramlarını tebrik etmek bizim başlıca görevlerimizdendir. Bulunduğumuz, yaşadığımız mahallede, mıntıkada kim ilk önce komşularımız, yaşlılar, büyükler, ana babalarımız, yakın akrabalarımız, amcalarımız, dayılarımız, teyze, hala neyse, ondan sonra yeğen vesaire, tüm bunları ne yapmalıyız? Ziyaret etmeliyiz. Bayram boyunca bunlara önem vermeliyiz. Evet, milletimizin çok önemli adetlerinden birisidir ve hala insanımız buna, yani bayramlarda ziyaretleşmeye, çocukları sevindirmeye çok büyük önem vermektedir. Gerçekten bu adetlerimiz, huylarımız övülmeye değer, gerçekten çok güzel huylardır. Gördüğümüz kadarıyla diğer milletlerde bu adetler pek fazla yaygın değildir. Yaygın olsa da çok az olduğunu görmekteyiz aziz kardeşlerim. Diğer bir konu barışmak. Evet, küslük var ise bayramlarda da barışmazsak olmaz muhterem kardeşlerim. Özellikle genç kardeşlerime sesleniyorum. Telefonla vakit geçirmek yerine büyüklerinizin yanında olun. Onların duasını alın. Çünkü anne baba duası büyük nimettir. Aynı şehirde yaşıyorlarsa, hatta aynı ülkede yaşıyorlarsa evlatlar, çocuklar mümkün olduğu kadarıyla bakın onları fiziken ziyaret edelim. Telefon açıp alo, dad, mom, happy bayram diyerek tık telefonu kapatmak asla güzel bir hareket değil, hele hele hiç marifet değildir. Bunları sakın bu şekilde yapmayalım. Onları, yani ana babalarımızı böyle bir hareket, happy bayram deyip kapatmak, derim kardeşlerim, bir saygısızlıktır ve onları inciteceğini asla unutmayalım. Onların yanına gidip çocuklarımızı da yanımıza alıp eşimizi vesaire yanımıza alıp bayramın birinci günü olmazsa ikinci günü mutlaka yanlarına varıp onların gönüllerini alalım, dualarını alalım, ellerinden öpelim. Onlar da bizim gözlerimizden, yanaklarımızdan öpsünler. Ondan sonra daha güzel bir bayram geçirerek ne yapalım? Bu şekilde yolumuza devam edelim. Bakın, ana babanın
hatırını sormayı o kadar basit görmeyelim. Onların hatırları ve gönülleri o kadar büyüktür ki belki dağlardan yücedir. Muhterem kardeşlerim, hele hele onlar hayattayken bunun kıymetini bilelim. Herkesin başına geldiği gibi ölüm onların başına da bir gün gelecek. Nasıl bizim başımıza da gelecek olduğu gibi. Dolayısıyla onları hayattayken memnun etmek, onları öldükten sonra ziyaret edip dua etmekten daha önemlidir ve bunun önemini onlar sağ iken kavrayalım. Diğer bir konu, kurban keserken dikkat edilecek hususlar. Tabii kurban keserken dikkat edilecek hususlara geçmeden önce bildiğimiz gibi dikkat etmemiz gerekenlerin başında hayvana eziyet edilmemelidir. Keseceğimiz bıçak bilenmiş olmalıdır. Başka hayvanların yanında kesilmemelidir. Temizlik kurallarına dikkat edilmeli ve en önemli hususlardan birisi, bu dini yönden çok önemlidir, gösterişten uzak olunmalıdır. Kurban ibadeti merhamet ibadetidir. İslam merhamet dinidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hayvana bile eziyet edilmesini istememiştir. Şimdi burada acizane değineceğim bir konu vardır. Tabii bizlerden sizlere tavsiyede, siz büyüklerimize akıl vermede öyle bir şeye hükmümüz, yetkimiz el vermez. Saygımız da buna müsait değildir. Ama tabii bizim görevimiz icabı, acizane söylemek istediğim şudur. Çocuklarımıza, torunlarımıza mutlaka ve mutlaka kurbanı fiziksel olarak kesildiğini gösterelim. Onlar bunu görsünler, bilsinler. Hatta yani her ne kadar hoş bir durum olmasa da onların kanına dokunsunlar ve o hayvandan tiksinmesinler. O hayvandan korkup ürkmesinler. Hiç kurban ibadeti yapmamış insanlar gibi onlardan kaçıp ne yapmasınlar? Geri durmasınlar. Halbuki yani kurban kesilmesini, işte kan akıtılmasını çok acımasız gören insanlar afiyetle onun barbeküsünü yapıp afiyetle onun etini güzelce yiyebilmektedirler. Şimdi burada baya bir ironi, baya bir çelişki vardır. Bunu da antiparantez söylemek durumundayız. Onun haricinde eğer çocuklarımıza, aziz kardeşlerim burası önemli bir nokta, eğer çocuklarımıza bunu fiziksel olarak göstermezsek, öğretmezsek bilin ki mutlaka birkaç nesil sonra kurban ibadetinin ne olduğunu kesinlikle unutacaklardır ve asla hatırlayamayacaklar ve bilemeyeceklerdir. Yani eğer buna da fiziksel olarak da imkan yok ise bir kesen yakınımızın, işte ana babamızın, dayımızın veya memleketteki birinin videosunu çocuklarımızla paylaşalım, gösterelim. Bunları öcü gibi görmesinler, bunları alıştıralım ve bu şekilde onlara öğretmiş, belletmiş olalım. Günümüz için mesajlara gelince, aziz kardeşlerim, bugün insanlar yalnızlık çekiyor, stres yaşıyor, manevi boşluk hissediyor. Bayramlar bunun ilacıdır. Bir mesaj atmak, bir ziyaret yapmak, bir gönül almak bazen büyük sadakadır. Özellikle sosyal medya üzerinden, özellikle sosyal medya yüzünden insanlar birbirinden uzaklaştı. Ama bayram bizi tekrar bir araya getirir. Bu bayram kinleri bırakalım, kırgınlıkları bitirelim, affedici olalım. Çünkü affeden insan büyüktür. Gençlere nasihat. Sevgili genç kardeşlerim, bayram sadece eğlence değildir. Bayram bir tatil değildir. Bayram şükretmeyi öğrenmektir. Sizler namazınıza sahip olun. Anne babanıza saygılı olun. Kötü arkadaşlardan uzak durun. Zamanınızı faydalı işlerle değerlendirin. Unutmayın, gençlik çok hızlı geçer. Bugün güçlü olan insan yarın yaşlanır. Allah'a genç yaşta kulluk etmek büyük bir saadet, büyük bir nimettir. Kıymetli Müslümanlar, Kurban Bayramı bize teslimiyeti, sadakati, paylaşmayı,
kardeşliği öğretir. Hazreti İbrahim gibi teslim olmayı, Hazreti İsmail gibi sabretmeyi öğrenmeliyiz. Allah yaptığımız ibadetleri kabul eylesin. Kurbanlarımızı makbul kılsın. Evlerimize huzur, kalplerimize iman versin. Dedikten sonra, evet, bu başlangıçtan sonra muhterem kardeşlerim, şöyle bir giriş yaparak buraya kadar konuyu anlattık. Kurbanın maneviyatı, bize kazandırması gerekenler ve hayvanlara nasıl davranmalıyız, bunlardan bahsettik. Şimdi işin fıkhi boyutuna gelerek, yani fıkhi dediğimiz dini ve şer'i olarak hangi şartları taşımalıdır kurbanı kesen, kestiğimiz hayvan nasıl olmalıdır, hangi şartları taşımalıdır, bir de bunlara dikkat etmeliyiz, bir de bunları öğrenerek inşallah konumuzu bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Bu ayeti celilenin delaletiyle Hanefi mezhebinde kurban kesmek vaciptir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Men vecede sa'aten ve lem yudahhi fela yakrubenne musallana. Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kesmezse namaz kıldığımız yere yaklaşmasın buyurularak ağır bir uyarı vermektedir, ikazda bulunmaktadır. Kurban kesmekle yükümlü olan kimseler: 1. Müslüman olacak, akıllı olmak, ergenlik çağına gelmiş bulunmak, hür olmak, mukim olmak, nisap miktarı mal veya paraya sahip olmak. Yani fakire, yani nisap miktarı mal veya parası olmayana kurban kesmek vacip olmadığı gibi misafire, yolculuk halinde bulunan kimseye de vacip değildir. Hazreti Ebubekir ile Hazreti Ömer misafir olduklarında kurban kesmemişler. Hazreti Ali de misafire cuma namazıyla kurban borç değildir demiştir. Şayet seferi olan kimse nafile olarak kurban keserse caizdir. Kesmediği takdirde sorumlu olmaz. Kurbanın nisabı dediğimiz olaya gelince muhterem kardeşlerim, bir kişi kurban yani kesmesi için illaki fakirlere mal verecek kadar zenginlik durumuna ulaşması şartı aranmaz. Burada mesela zengin durumuna çıkmayıp fakir sınıfında kalsa bile hali vakti yerindeyse, bakın bu önemli, yani evi varsa, bir biniti varsa, bir yıllık yiyeceği, giyeceği, nafakası vesaire varsa bu kişinin mutlaka kurban kesmeye gayret göstermesi gerekir aziz kardeşlerim. Ama yani bu kadar malı olduğu halde kesmezse günahkar olmaz mı? Elbette bu durumda günahkar olmaz. Ama zenginlik derecesine ulaşırsa ve kesmezse işte o zaman muhterem kardeşlerim günahkar olur. Şimdi kurban nisabı deyince bunu iyi ayırt etmemiz gerekir. Yani illaki zekat verecek kadar yani nisap miktarına zenginliğe ulaşması kişinin aranmaz. Ondan sonra işte eline geçen malın üzerinden bir yıl geçmesi de aranmaz muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla başkasına ağır bir borç altında bulunmayan, ondan sonra hayatını yani maddi olarak geçimini etkileyecek kadar zor durumda bulunmayan, yani maddi açıdan zor durumda bulunmayan, dediğimiz gibi bir evi bulunan, evinde kiracı da olsa adam zaten bir yıllık nafaka içine girdiği için, bir yıllık barınma ihtiyacı da içine girdiği için bu adamın varsa bu kişinin kurban vaktine ulaştığı andaki durumu böyle iyiyse muhterem kardeşlerim bu kişinin de kurban kesmesi en güzelidir. Yoksa işte zekatta olduğu gibi bir sene o malın üzerinden geçmesi beklenmez. Kurbana ulaştığı anda hali vakti yerinde olacak. İşte hali vakti bu kişinin yerindedir diyecek kadar adamın zenginliği, variyeti var ise o kişinin kesmesi gerekir.
Ama zengin olacak şekilde bir mal miktarına sahip olduğu halde kesmezse, mazeretsiz olarak kesmezse bu kişi günahkar olur. Çünkü kurban ibadeti vaciptir muhterem kardeşlerim. Bunu da bu şekilde bilmiş olalım. Kurban edilecek hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve deveden. Kurbana engel olan ve olmayan haller. Kurbana engel olan kusurlar şöyle sıralanır. 2 veya 1 gözü kör olan, kemiklerinde ilik kalmayacak derecede zayıflamış olan, kesim yerine yürüyüp gidemeyecek kadar topal olan, kulağının ve kuyruğunun 1/3'ünden fazlası kopmuş olan, dişlerinin yarıdan fazlası dökülmüş olan, doğuştan kulağı bulunmayan, memesinin ucu kesilmiş olan, koyun ve keçide 1, sığırda 2 memesi kurumuş olan, boynuzların 1'i veya 2'si kökünden kırılmış olan, ilaçla sütü kesilmiş olan, pislik yiyip de bir süre hapsedilip temiz yiyeceklerle beslenmemiş olan, burnu kesilmiş olan, dilinin çoğu kesilmiş olan, ölüm derecesinde hasta olan hayvanlar kurban edilmezler. Boynuzsuz veya boynuzu biraz kırılmış, dişlerinden biraz dökülmüş olan ile burulmuş hayvanların kurban edilmesi caizdir. Yaşlılığı sebebiyle sütten ve dölden kesilmiş olan, kulağı yarılmış, delinmiş, kırılmış ve buzağılı olan hayvanları kurban etmek sahih ise de mekruhtur. Kurbanın geçerli olmasının şartları. Kurban edilecek hayvanda kurban olmasına engel kusurların bulunmaması gerekir. Kurbanın vaktinde kesilmiş olması gerekir. Kurbanı kimler keser? Kurbanı kesebiliyorsa kişinin kendisi, kesemiyorsa ehil olan birisine vekalet vermek suretiyle kestirir. Ve kendisi de orada ise hazır bulunur. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kızı Hazreti Fatıma'ya kurbanın kesilirken orada hazır bulun. Zira işlemiş olduğun her günah kurban kanının ilk damlası yere düştüğünde bağışlanır buyurmuştur. Kurban nasıl kesilir? Hayvan incitilmeden kesilecek yere götürülür. Devenin dışındakiler kıbleye karşı sol tarafları üzerine eziyet edilmeden yatırılır. Kolaylık olması için 3 ayağı bağlanır. Sonra kesecek olan "Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ene evvelül müslimin" ayeti kerimesini okur. Sonra Allah

Elhamd dedikten sonra Bismillahi Allahu Ekber yahut Bismillah deyip keserek o hayvanı, yani tek darbede keserek bu şekilde ne yapar? İşi bitirir. Yalnız keserken ilk darbede hayvanın tamamen boynu uçurulmaz muhterem kardeşlerim. Şah damarı ve o sinir kesilerek orada durulur ve bir müddet hayvanın kanının akıp tamamen devinmez hale gelinceye kadar beklenir. Yani canının çıkması beklenir ve ondan sonra boynu veya başı boynundan, bedeninden ayrılır ve bu şekilde kesilir aziz kardeşlerim. Eğer hayvanın tamamen boynunu hemen koparıp işte hemen yüzmeye başlamak, bu çirkin bir harekettir. Yani hayvanı daha canı çıkmadan yüzmek bu şekilde mekruhtur ve çirkindir dinen. Gelelim kurban etinin taksimi. Deve ve sığır gibi hayvanlar ortaklaşa kurban edildiğinde etleri ortaklar arasında tahmini olarak değil tartılarak taksim edilir. Ancak bir ailenin fertleri için kurban edilecek olursa bunun etini taksim etmeleri gerekmez. Diğer taraftan ortaklaşa kurban kesenler kurban etini tamamen yoksullara dağıtacak veya bir kuruma verecek olurlarsa bu takdirde de kurban etini taksim etmeleri icap etmez. Kurban etinin hepsini yoksullara sadaka olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caiz ise de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip, yani üçe bölüp birini kurban kesemeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğu ile yemektir. Müslüman olan komşulara kurban etinden hediye etmek caiz olduğu gibi Müslüman olmayan komşulara da vermek olarak dağıtmak veya kendisi ve çoluk çocuğu için alıkoymak caiz ise de en uygun olanı kurban etini üçe taksim edip, yani üçe bölüp birini kurban kesemeyen yoksullara sadaka olarak dağıtmak, bir bölümünü de akraba, tanıdık ve komşulara ikram etmek, birini de kendi çoluk çocuğu ile

0: Deyilsə, kurban ətini sadaka və hədiyə olaraq dağıtmayıb, tamamını çoluq çocuğu üçün alıqoyması daha uyğun olur. Kurban dərisinə gəlincə, kurban dərisini səccadə və ya evdə kullanılacaq bir şey yapmaq caiz olduğu gibi, bir fakirə və ya hayır işlərinə hizmət edən bir kuruluşa vermək də caizdir. Deyəlim, mühtərəm qardaşlarım. Əti yoxsullara dağıtılması gərəkli olan kurbanlar. Bunlar adaq kurbanı. Yəni, bu nə deməkdir? Bazı kurbanlar vardır ki, kurbanların ətinin tamamən yoxsullara dağıtılması və ya yedirilməsi gərəkir. Yəni, bundan zənginlər və kəndi kəsən kişi yeməməsi gərəkir. Bir, adaq kurbanı. İki, bir kimsənin hayatta ikən yaptığı vasiyyəti üzərinə öldükdən sonra varisləri tarafından malının üçdə birindən kəsilən kurban. Kurban günlərində hər hangi bir səbəblə kəsilməyən və sadaka olaraq verilməsi gərəkən kurban. Ortaqlaşa kurban kəsənlərdən bir qısmı ədaya, bir qısmı da qazaya niyyət edərsə, bu kurbanın tamamı da kəsənlər və yaxınları tarafından yenməz sadaka olaraq dağıtılır. Bunları da bu şəkildə öyrənmiş olalım. Allah-u Teala nicə bayramlara hayırla, afiyətdə, sağlıqda və imanla dolu bir şəkildə girə bilməyi və bu şəkildə bayramları hayırla geçirə bilməyi nasip etsin. Allah-u Teala yapmış olduğumuz tüm ibadətləri qəbul buyursun. Yapacağımız kurbanları, verəcəyimiz sadakaları, hayırları da dərgahı izzətində qəbul etsin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: İlmihal vakti. Soralım, öğrenelim.
0: Evet, bu haftaki güncel meselelere dair konularımızda zekatın verileceği yerler nerelerdir, kimlerdir ondan bahsedeceğiz. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Zekat kimlere verilir? Zekatın verileceği kimseler Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Bunlar fakirler, miskinler, zekat toplamakla görevlendirilen memurlar, müellefe-i kulüp adı verilen kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kimseler, esaretten kurtulacaklar, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış olanlardır. Fakir ve miskin, temel ihtiyaçları dışında herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olmayan kimsedir. Ancak temel ihtiyaçları dışında ister artıcı vasıfta olsun ister olmasın herhangi bir maldan nisab miktarına sahip olan kimse fakir veya miskin kapsamında olmadığından ona zekat verilmez. Borçlu, kul hakkı olarak borcu olan ve borcunu ödeyeceği maldan başka nisab miktarı malı bulunmayan kimsedir. Yolda kalmış kimse sürekli yaşadığı yerde malı bulunsa bile çıktığı yolculukta parasız kalıp parasına ulaşma imkanı bulamayan, başka bir deyişle parasızlıktan yolda kalmış ve memleketine dönemeyen kimsedir. Bu kimseye malının bulunduğu yere dönmesine ve dönünceye kadarki ihtiyaçlarını gidermesine yetecek kadar zekat verilebilir. Günümüzde yolcu olan kişi istediği zaman memleketindeki parayı banka kartı veya başka bir yöntemle alma imkanına sahipse ona zekat verilmez. Allah yolunda anlamına gelen fi sebilillah ifadesi ise kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır. Bunlar zekatın verileceği kimselerdi. Şimdi de zekat kimlere verilmez? Bunu anlayalım. Zekat ana, baba, büyük ana ve büyük babalara. Yani ana, baba ve dede, ninelere. Ondan sonra oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara. Yani evlat ve torunlara. Ondan sonra eşine, Müslüman olmayanlara, zengine. Yani asli ihtiyaçları dışında nisab miktarı mala sahip olan kişiye, babası zengin olan ergen olmamış çocuğa bunlara zekat verilmez. Gelelim diğer bir soruya ve cevabına. Süt anne ve süt babaya zekat verilir mi? Usul ve furua yani anne, baba, dede ve ninelerle çocuk ve torunlara zekat verilmez. Çünkü kişi bakmakla yükümlü olduğu bu kimselere zekat verecek olsa verdiği zekat dolaylı yoldan kendisine dönmüş olacaktır. O yüzden zekat veren verdiği zekattan hiçbir maddi menfaat sağlamamalı ve ondan yararlanmamalıdır. Ayrıca bu durumda zekat olarak verilen malın ihtiyaç sahibinin mülkiyetine geçirilmiş olması şartı da ihlal

0: zaten ihlal edilmiş olur. Süt anne ve süt baba ise kişinin bakmakla yükümlü olduğu kimselerden olmadığı için onlara zekat verilebilir. Fakir kardeşe zekat verilir mi? Fakir olan kardeşe zekat verilebilir. Kardeş çocuğu, amca, dayı, hala ve bunların çocukları da böyledir. Hatta zekat verirken yoksul akrabalara öncelik verilmesi daha sevaptır. Çünkü bunda hem zekat borcunu ödeme hem de sıla-i rahim vardır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadakasını hısımına veren için iki ecir vardır. Hısımlık ecri ve sadaka ecri buyurarak bunu teşvik etmiştir. Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara zekat verilebilir mi? Üvey anne, üvey baba ve üvey çocuklara fakir olmaları halinde zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arasında usul ve furu ilişkisi olmadığı gibi zekat veren şahıs normal durumlarda bunlara bakmakla yükümlü de değildir. Gelelim diğer bir soru ve cevabına. Damat ve geline zekat verilebilir mi? Evet, bu günümüzde devamlı sorulan bir sorudur muhterem dinleyicilerimiz. Bunu güzelce dinleyelim. Fakir olan damada ve geline zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arasında usul ve furu ilişkisi olmadığı gibi zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir. Kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir mi? Bu da günümüzün diğer güncel bir sorusudur. Fakir olan kayınvalide ve kayınpedere zekat verilebilir. Çünkü bunlarla zekatı veren kişi arasında usul ve furu yani kan bağı ilişkisi olmadığı gibi zekat veren şahıs bunlara bakmakla yükümlü de değildir. Evlat edinilen, bakımı üstlenilen çocuğa zekat verilebilir mi? Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukuki bir takım sonuçlar doğuracak şekilde bir evlatlık müessesesi kabul edilmemiştir. Buna göre evlat edinme, evlat edinenle evlatlık arasında usul ve furu ilişkisi meydana getirmez. Bu sebeple kişi bakımını gönüllü olarak üstlendiği ve kendi soyundan olmayan bir çocuğa fakir olması kaydıyla zekat verebilir. Geçimini maaş veya ücretle sağlayanlara zekat verilebilir mi? İslam'da zekat ve fitrenin kimlere verilip verilemeyeceği kişilerin meslek gruplarına bakılmaksızın belirlenmiştir. Bu itibarla belirli bir geliri bulunduğu halde bu geliriyle asgari temel ihtiyaçlarını karşılayamayan veya temel ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra elinde 80.18 gram altın veya bu değerde bir mal bulunmayan kişilere zekat verilebilir. Bu kişilerin ücretli, memur, esnaf veya işsiz olması fark etmez. Ancak bu kadar malı olmasa bile kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda olanlara zekat verilemeyeceği görüşünde olan alimler bulunduğundan zekat verirken daha yoksul olanlara öncelik verilmesi uygun olur. Zekat ayetinde geçen fi sebilillahın kapsamına okullar, Kur'an kursları, camiler ve benzeri hayır kurumları girer mi? Zekatın sarf yerleri yani verilmesi gereken yerler Kur'an-ı Kerim'de belirlenmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de toplanan zekattan kendisine hisse verilmesini isteyen bir zata hitaben Yüce Allah zekat taksimi hususunda ne bir peygamberin ne de başkasının hükmüne razı olmadı. Onunla ilgili hükmü kendisi verdi ve onu 8 sınıfa taksim etti. Eğer o sınıflardan isen sana hakkını veririm buyurmuştur. Bu itibarla belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak tarafından belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, yurt, su yolu ve benzeri hayır işlerine sarf edilmesi fakihlerin çoğunluğunca caiz görülmemiştir. Zira zekat ve fıtır sadakasının sahih olmasının şartlarından biri de temliktir. Temlik ise eşya üzerindeki mülkiyet hakkını veya mali bir hakkı başkasına devretmeyi ifade eder. Bu sebeple özellikle Müslüman fakirin ve ihtiyaç sahibinin hakkı olan ve ancak temlik etmekle yükümlünün zimmetinden düşen zekat ve fıtır sadakasının tüzel kişilere, hayır kuruluşlarına verilmesi caiz görülmemiştir. El-Fetevai Hindiye adlı kitapta bu geçmektedir. İlgili ayetteki Allah yolunda anlamına gelen fi sebilillah ifadesi kendisini Allah yoluna ve İslam'a adamış hac yolcuları, askerler ve ilim için yola çıkan gerçek kişiler olarak yorumlanmıştır. Sivil toplum kuruluşlarına zekat verilebilir mi? Zekatın verileceği yerler Tövbe suresinin 60. ayetinde belirlenmiştir. Buna göre zekat ilke olarak fakirlerin ve ihtiyaç sahibi bireylerin hakkıdır. Bu itibarla belirli şartları taşıyan Müslümanların yükümlü oldukları zekat ve fıtır sadakasının Kur'an-ı Kerim'de belirlenen yerler dışında herhangi bir yere verilmesi veya cami, köprü, yol, okul, su gibi hayır işlerine sarf edilmesi Hanefilerce caiz görülmemiştir. Bu esas gözetilmeksizin zekat niyetiyle yapılan ödemeler zekat yerine geçmez. Zekat kendilerine zekat verilmesi caiz olan kimselere doğrudan teslim edilebileceği gibi aracı vasıtasıyla da ulaştırılabilir. Bu aracının birey olmasıyla kurum olması arasında fark yoktur. Buna göre hayır kurumu veya sivil toplum kuruluşu toplayacağı zekatları Kur'an'da belirlenen yerlere, fakir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorsa aracı konumunda olan bu kuruluşlara zekat emanet edilebilir. Zekatı hak sahiplerine ulaştırmayıp inşaat, aydınlatma, büro masrafları gibi genel hizmetleri içinde değerlendirecek olan kuruluşlara ise zekat verilmez. Halka hizmet veren bu gibi kurumların varlıklarını sürdürmeleri için desteklenmeleri önemlidir. Ancak bu zekat dışında gönüllü yardımlar yoluyla yapılmalıdır. Bunun yanında kamusal ve bireysel denetimler de ihmal edilmemelidir.
1: Melbourne Diyanet Cuma saati devam ediyor.
2: Minberden müminlere haftanın hutbesi.
0: Elhamdülillahi elhamdülillah elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne seyyidenâ ve senedenâ ve mevlânâ Muhammeden abduhu ve resûlüh. Emmâ ba'du feyâ ibâdallâhi ittakullâha ve atî'ûhu innallâha me'allezîne ittakav vellezîne hum muhsinûn. Kâlallâhu teâlâ fî muhkem kitâbihil kerîm. Ve min âyâtihi أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم